Aşu bir mezgillik acayip keçirmişlerinin her xil variantları xeyli yıllarga çıtar kılıp yordi. Bir qitim komandirupkada muallimdin ayn çağda qandaq kılıp şunca merdanı işkılalı qalıqını sordum. O bana ayn çağda özümni çoğun bir şirketini başkuruşka anca mas gelmeydiğen dek yes kılıp şirket başkuruşka teximi mas gelgan adamlaki ötküzüp berişini toğır tapkan edim. Yani kılıp şirketin resmi ayrılığının mı yok? Özümü ders ötüşünü yaxşı görettim. Hem de ders ötüş arqılıq, oquvchilarning turmushini özgertişke yardım qılalaydıqanlıqımğa işinettim, dep cevap verdi. Men bunundan qiyinçiliqqa toğru muamele qilishning yeni pikir yolini, bu usuldan paydalanıp, teximu gayretlik bolishini ügünüp aldım. Yamını kelsa, ders ötüp jinimni baqarman. Uğum bolmasa, kaapçılıq qılarman.

U duş kelgen yana bir qetimliq eğir krizis şirketning peyini bazarga silish bilan munosabatlik. Jungoluq sheriklar nomliq filmda şirketning peyini bazarga silishiga oid bir mazmun bor. Kinodagi personaj bunda qaraydi. New York paychek bazarida payni bazarga silib, qo'ng'iroq uralgandala, ondan dunyoning e'tirof qilishiga erishgili bo'ldi. Qo'ng'iroqni 100 qetim ursangizmi, dunyoning e'tirof qilishiga erishalmasligingiz mumkin. Faqat qonunliq va ahamiyatli tijoratni voyaga yetkazib qilgandala, dunyo sizni e'tirof qiladi. Pay Amerikada bozorga solingandan keyin 6 yilgacha shirkatning ishlari noyoyda o'tiqliq bo'ldi. 2013-yilga kelganda yomon niyatli qoyangachlikning qasdiga uchirdi. Ayni chaqda nurg'un jungo shirkatlarining moliyasida masala ko'rilgan bo'g'ashqa, ba'zilari bozordan chekinishga majbur bo'ldi. Chat al hoyangachlari bu fursatdan foydalanib, foyda elib olish qasdida bo'lgan edi. Shirkat duch kelgan besim noyoyda eg'ir bo'lib, yangi ishga tushgan menga o'xshash bir o'qituvchimi boshqurish qatlamidagilarning andeysini his qilib turgan edim. Yumixon muallim qilchi qayg'urmaganda qiladi. Chidamliq odamlarning alohidligi shu bo'lsa kerak. Ularning ko'zidan yosh oqqanini ko'ranmaysiz yoki ko'zidagi yoshni kulib turib surtib o'tadi. Boshqalarga mangu aktiv tarafini ko'rsatadi. Uning qat'iyligi zimmasidagi og'ir mas'uliyatni chuqur tushunganligidan kelgan. Yumixon uturmadi. Şirket mu qiyin ötkeldin, sağ salamet ötüp getdi. Netçe 10 min hizmetçinin tamak kaçısı saxlap qelindi. Yamını kese, Amerika pay bazırdan çekinip çıxarımız, canını aladığa iş emez ku? Manı bu, onun boşaşmaslıqının yanı bir səbəbi. Ən qiyin əhvalı çüşüp qağınınızda, öz-özünüzdən soran, ən iğir boğanda qandaq buluşu mümkün. Şundaq aqıvatını qobıl qılalamdım? Əgər ən iğir aqıvatını mı qobıl qılalısınız, yan nemidin qorqısız?

Dünyada tasadübi amet mu, mukarrar amet mu ba? Adam mukarrar ametge intilip, öz tırışçalıqıgı tayınıp, puxta qadamla ilgirlap, muayyen basquşqı yetken çağda, öz kımıtını ihtiyacı tüşken nərslagi tegijalaydı. Yümin Xu'nun ıtıq kazanış jarayanıdın şundaq yekün çıxırışqı boludu. Asasınızdın qandaq boluşudun qat'i nazar, özünüzdün ıqtidarıga ve vicdanı yüz kilalaydıgan işini qılın. Kıraş kılış arqılıq, özünüzdün özgertelaydıgallıqınızı işenge vaxtınızda, hayat yolunuzda san sanaqsız çıraqla yıqılışqı başlaydı. Yamını kelse, baştın kilisiz, yaxşı niyet dünyanı özgertudu.

Rahat dairden çıkıp, yıraktaki güzel manzaralarını görüp yıkışını karar kalan çağda, o oğurluğunu teslim kalan. Onunla çeksiz imkaniyetlerinin ışıkı açılgan boludu.

Demek asan kılmak ders. Yopenge aylanmakçı buluş başka gep, aylanış başka gep. Koştul riyasetçilik kılış sahası da kolgu keltürgenlerin bırakla erişken neticeli emez. Bu toxtumay meşk kılış, tavlanış ceryandan ibaret bulup, işk tıl arası da yuç kaldırmaydıgan seviyege yetiş üçün körsetken tırışçalıklarım, yalğız İngiliz tılı ügünüşk sarıp kılgalarımdın xeylili köp. Bir ketim koştul riyasetçilik kılış üçün kem diyen de bir hepte vaxt acırdı mən. Her günü işk saat sap İngiliz tılı meşk kılı mən. Andın saq işk saat dövlet tılı meşk kılı mən. Yani bir saat özümge özüm tercüman bulup, İngiliz tılda sözlep bulupla dövlet tılığı tercüm kılımın. Ders aralıkı da, aşkanı da, başkalar nindep kala demestin işki kıl tılını almıştırıp sözleymen. Münevver yopan bolu süptiğiniz bilen çokum samimi buluşanız gerek. Samimiyetsizlik beyni virus kokşaydı. Kişiler virustan korkup sizden ihtiyat kıladı. Bir meşgula sistemimizden çıkıp, yeni bir sistemiğe kırmakçı bulğunuğunuzda, eğer başkala sizden hatırcan bulamışsa, kımıtınız tövallab gedidu. Eğer burunki kollektif içi de münasuvatki tayınıp, neyren işil tıpcan sağlıqan bolsanız, o kollektifden ayrılgan din kiyin təskünge kalasız.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Ayıp sezim peyda kıladı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Qoyun Axbarat İşxanası yığınında 15-ci 5 illik planı başlaş yürüşlük baş temasidagi axbarat elan qilish yığını açdı. Maliyyə Ministerliyinin əlaqədar məsulu tunuşturub mundaq dedi. Bu il dövlətimiz texim aktiv maliyyə siyasətini yolğa qoyub, zərur maliyyə çıxımı salmaqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətin yuqur sifətlik tərəqqiyatına türtkü boludu. Bu yıl kirgandan buyon Maliya ministrligi texmi aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmiqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylag'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliya ministrligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliya chiqim qurilmasidan qaraganda, ichki ehtiyojning yoshirin kuchini qezish, xalqning baxt saodatini oshirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytish qatorliq jihatlarda nuqtaliq kuchash kerak. Liao Min munolarni bildirdi. Iste'mol jihatida iste'mol buyumlarining konisini yangisiga almashtirish mablag'idan 187 milliard 500 million yuan tushirilib, aloqador tovarlarning setilish summasi taxminan 1 trillion 320 milliard yuanga yetkazilib, 178 million odam qitim nabga erishdi. Maliya pul muomilasini maslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surdigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, aholilar iste'moli va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonliq madad berilib, 113 million aholiga nab yetkazildi. Mablag' silish jihatida odatdan tashqari uzun muddatlik alohida zayom tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. Ish o'rnini muqimlashtirish, ijtimoiy sug'urta to'liqlamasi berish doirasini kengaytirish qatorliq bosqichliq siyosatlar davomliq yo'lga qo'yilib, nuqtaliq kishilarning ishga o'rinlashishi kuchab muqimlashtirildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytishga madad berilib, dastlabki yangilik yaratish va oshqichliq yadroliq texnikada o'tkazilgan hujum qilish ilgari surildi. Igilnishcha keyingi 20 yilda yana 2 trillion yuandan ortiq yerlik hukumat maxsus zayomi va odatdan tashqari uzun muddatlik alohida zayom tarqitilib ishlatildi ekan. Maliya ministrligi yerlikning zayom tarqitishini yaxshi tashkillashiga chin tutib yetakchilik qilib, turlarda tezdan ish boshlashni ilgari surib, texmi ko'p amaliy natija hosil qildi ekan. 15-chi 5 yil mazgilida davlatimiz texmi kuchlik, muqim, tangpong, imkoniyatlik sijil maliyani tirishib barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishning asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qiladi. Liao Min mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makroliq iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida muqim, imkoniyatlik sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng aylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Ta'tir davriylik boshqurish va davriylik olqib tanshash orqali iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorni muvofiq oshirishni ilgari suramiz. Xamchot tizimini yanada mukammallashtirib, bosh tizimini takomillashtirib, moliya intizomidan iborat yuqori besimliq tok besimini chin saqlab, davlatning haminini yaxshi boshqurib, yaxshi qo'g'daymiz.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, kəsiblərin yötkülüşü Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qayta yaratdı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar oturup koyuldu. Kesplerinin yetkiliş, emkarlaşış mekanizmi ve supa sistemisini mükemmelleştirip, kespler yetkilip çıkan ve onu kabul kılgan caylarının baş, yer işiltiş ve karbon koyup veriş körsetküçü katarlık menfaatın hem behirleniş mekanizmi üstüde izlenip, noktalık kesplerinin devlet işi de tertiplik yetkilişini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, devletinin kesiplerini yetkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşunu yol koyuş, tuncu kettim, oturuk koyuldu. Bu, kesiplerini yetke siyasetinin devlet kuruluşu şekilde sistemilik ilgiri sürüldüğünlükten direk berdi. Bu yeni oranlaştırma, siyasetteki bayanının yenilenişi bulup kalmay, tehimi mühimi, devletinin işlep çıkırış güçlerinin cahilişi ve rayon terakkiyat logikisinin çoğunkur kayıtta yaratılışı bulup, boşluk endisi, kesip kurulması, rayon funksiyası katılık cihetlerde Cungo'nun iktisat haritisiye aşkışlık tesir gösterdi. Tuncu kitim oturup kuyuş arkasındaki siyaset logikisindeki özgürüş. Kesiplerin yetkilişi Cungo'da yeni temamız. Lekin Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti, İktisadi Tüzülme ve Başkuruş Tetkikat Orni, Rayon, Şehir Yezi İşhanısının Müdiri Wang Ji mundaq görsetti. İlgirki yıllardaki hükümet hizmetinin doklatlarını siliştirganda,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu türdeki yemeklikler rak payda kılgıcı yemeklikler qatarğı kırgızıldı. Muhbirimiz Gülürüz Sürat bu vaxtı xəbər berdi.
1: Adette tamakni sıkı diyebilen diyen gepni köp anlayımız. Kızık şörpünü yemişe kızık işkende şüncelik rahat edinip gitmiz. Kızık çay içti şundakla nurgun kişile uzun müddet devamlaştırıp kilovatkan kütün iş usulü. Emliyette ziyade kızık yemek içmek usulda kütün iş gibi olmaydı. Çünkü bu Dünya Seyyiyet Teşkilatı tarafından rak peyda kıldığı da bekitilgen. Dünya Seyyiyet Teşkilatı karmakadaki Xalqara Rak Kesili Tetkikat Organı ilgiri bahalış dokladı ilan kılıp 65 Celsius gradustan eşip

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, cigerini maykaplaştın aldığını kandak iliş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı çüşençi bir yeri.
1: Cigerini maykaplaş tılgıyla nurgun kişi bu baylar kesili. Yani bek semirip ketkenlerde kör olduğun kesel deyişidu. Ondak da gözsüz tamak yesi mu, cigerini maykaplaşı mümkün desem işinemsiz. Xabar kılınışça bir er daim gözsüz tamak yap yerim yıldınkin, cigerini maykaplaş ekvali eğrilişip ketken. Adem nem üçün gözsüz tamak yesi mu, cigerini maykaplaş derecesi eğrilişip ketidu? Cigerini maykaplaştan aldığını zadı kandak iliş gerek. Cigerini maykaplaş, cigerdeki may ziyade köp bulu sebebden kelip çıkıdığan bir hıl kesellik. Adette cigerini maykaplaş, asaslıkı terkibide may, kanıt mıhtarı yukur bulgan yemeklerini istimal kılış bilen münasebetlik dep karıldı. Emeliyette gözsüz tamak yigücülerinin cigerini mi maykaplaşı mümkün. Bunun sebebi asaslıkı tövendeki birkaç noktini özçik alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyade köp kobul kılış. Aldı bilen gözsüz tamak yedigallarının köpincisi aksıl ve yağ doluklaş üçün mifen, ügre, bolka katarlık asaslık yemeklerini köp miktarda istimal kılıdı. Bu yemeklerde karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bedeni kobul kılgan karbon su berikmeleri bedeninin ihtiyacıdan eşip ketkende kan şekeri ve insulin seviyesi örlep getip, artık energiye cigerde mayğı ayınlanıp, saklanıp kalıdı. Şunun bilen vaxt uzargan seri,

Millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak. Ma'rif davlatning ulug' ishi, partiyaning ulug' ishi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yuksak ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035 ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy siyosiy xizmatini umumizlik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andizi xarakterlik o'zgarish bo'lib o'tdi. 14-5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumizlik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldinni rivojlantirishni ching turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni ching turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyat ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni chuqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab, amgak tarbiyasini keng qanot yaydirib, sapa ma'rifini rivojlantirib, ma'rif adilligini olg'a siljitib, o'quvchilarning axloqiy, axli, jismoniy go'zallik, amgak jihatlaridan atrofliq yetilishini ilgari surib, o'quvchilarning vatanparvarlik hissiyoti, ijtimoiy mas'uliyatchanligi, yangilik yaratish ro'yi, amaliyotdan o'tkazish iqtidorini yetildirishimiz kerak. Odam kuchi boyligi yangi taraqqiyot andisi barpo qilishdagi muhim tayanch. Yangi taraqqiyot andisiga uyg'unlashgan ma'rif qurilmasi, fan kasb qurilmasi, ixtisoslarni yetishtirish qurilmasini a'lolashtirish kerak. Umumiy xalqning umrlik ugunishiga turtki bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, husuliy teximi jalliq, boyligi teximi mol, ugunishga teximi qulaylik bo'lgan umrlik ugunish sistemasini barpo qilish kerak. Kasbiy ma'rif va tarbiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, amgakchilarning ma'rifati va kirim saviyasini unumlik o'stirib, teximi to'liq, teximi yuqori sifatlik ishqi o'rlashtirish orqali o'tir hal kirimliklarni ko'paytirib, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini qo'zg'ash kerak. Öz aldığa yanılıq yartış ixtidarını östürüp, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda tezdin bösüş hasıl qiliş, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilişdiki aşkuşluq məsilə. Döltimizdiki ali məktəblə eğir yükni baturluq bilənzimisigi elib, ali məktəblənin ul tətqiqat, pən texnikada yanılıq yartışdiki yoşurun küçünü qozqab, diqqətni dövlətnin strategiyelik ihtiyacıqı mərkəzləşdürüp, oshqushluq, yadroluq texnikalar bo'libmi galdim bo'g'idigan masalalarni nishonlab, texnika o'tkuligi hujum qilishni tezlatish kerak. Qo'sh birinchi daraja qurilishidagi oliy maktablarning fan texnikada yangilik yaratish xizmatini kuchaytirishiga madad berib, yuqori saviyalik dashoylarga tayinib, bir turkum tadqiqot aslalarini joylashtirib va qurib, ishlab chiqarish, o'qitish tadqiqotning bir gavdalishini olg'a siljitish kerak. Oliy maktablarning ixtisosliklar qo'shuvini qurilishi va islohotini cho'nqurlashtirib, yuqori sapoliq o'qituvchilar qo'shuvini barpo qilib, birinchi qatorda turadigan texnik ixtisosliklarni yetishtirish kerak. Mavqeni davlatning rayon taraqqiyot strategiyasiga mulozamat qilishga qo'yib, ma'rif boyligining rayon tavasidagi taqsimlanishini a'lolashtirib, nuqta, liniya, doira birlashtirilgan sharq rayon,
Otra rayon, Gərbi rayonla maslaşdırılğan Marib tərəqiyat boşluğu əndisini tez şəkilləndirib, Maribnin rayon tərəqiyat strategiyəsigə mülazimət qili səviyyəsini östürüş gerek. Marib sahəsinin universal ıslahatını umumüzlük çoğunqırlaşdırıb, Marib ıslahatının sistemliliği bir pütülüki maslıqını küçəyitiş gerek. Yeni dəvirdiki maaribni bağlaş ıslahatını çoğunqırlaşdırış, umumi layihəsini otturu qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Cungonun əməliyyətiga uyğun kilidigan, dünyavi səviyyəgi igi bolgan bağlaş sistemisini bərpa qilish gerek. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumuğa taqabıl turgandın boyanki, kən köləmlik tor maaribi təcirbilirini yəkülləb, uçur texnikisidin paydınıb, Marib ideyasini yengilash, marib andisini özgertish kerak. Maribni sirtqi ichivitishni kengaytib, maribni ichivitishning dunyoviy joylashtirilmasini a'lolashtirib, xalqaro fan texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga Haqiqi kapalatlı kılış gerek. Radyo anlıqçı dostlar, tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

Hükümetimizde ictimai sığorta asası gövde kılıngan, ictimai kutkuzuş, ictimai paravallık, ictimai nepik katarlık tüzümlerini öz çıkalgan. Fonksiyası mükemmel bolgan ictimai kapalet sistemisi asası cihetin berpa kılındı. Asası davalınış sığortası 1 milyar 360 milyon ademli. Yaşanında kütünüş asası sığortası 1 milyardı yakın ademli kapıldı. Bu, dünya boyunca köleme en çok ictimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkka güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip berdi. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç canının kalbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayenleştiriş bilen bile şunu mu görüp yetişimiz gerek ki devletimiz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlaşış, yaşangalla köpüyüş, işki orlaşı şehli köpkılışının tez terakki kılışıga ergişip devletimizin icdimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanavatıdı. Asaslıki tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmadı. Tüzümle ara yötgeç cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli gücüyle canlık işki uğurlaşkalla, yeni kesip altı da işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları icdimai kapalet dairesi kırgızılmedi. Sugurtudun çüp kiliş, sugurtsiz kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıkı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gövdeleri ve icdimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayı vadudu. İcdimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kiludu. Caylağının kırım çıkım zidiyetini temponlaştırışta bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla, amma otursudaki teminat perki digendek muhabık emez. İcdimai kapaletinin ammivi mulazimet iktidarı bilen, halk ammısının ihtiyacı otursuda yanıla belgilik perk var. Bazı caylada icdimai sugurta fondi tügep kılış hevbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek ehmiyet berişimiz, hem de onu hakiki hal kılışımız gerek. Partiya 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda devletimizin kelgüsü 5 yıllık, hatta 15 yıllık terakiyat planı süratle berilip, barlık halkının ortak bir işi türütkü buluşta tekimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İcdimai kapalet, halk en kümül bülüdüğen, en bivaste, en real menfaat meselesi takılıdı. Biz kayıt taksimat salmıkını tekimi aşırıp, özara yardım biriş iktidarını küçeytip, tekimi köp ademini icdimai kapalet sistemisi kırgızıp, ken halık ammısını tekimi şençilik, tekimi toluk kapaletki iyi kılıp, halık ammısının köp katlamlık, köp kıllaşkan ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, pütkül halıkını kaplıgan, şehir yeza bir tutaş planlangan, adil, birlik gelgen, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ürünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü iktisadi icdimai sahedeki mütexessisler söhbeti yığında kılgan ortak berpa kılış, ortak idare kılış, ortak Bekirman buluş arkalık icdimai terakiyatının yeni vaziyetini kinayiş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarif, Medeniyet, Seyye, Tenterbiye sahasındaki mütexessisler vekilleri sohbet yığında kılgan Mağarif'nin zamanevileşini tez algı sılcıtışı yeni sefirde milletini güllendiriş zor vazifesini zimisiga alıdığan devir yeni kişilerini tırışıp yetiştiriş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti

vaqtida Chen Yaya'nın qapığı faqatli içilmedi. O, bir avarçılıqı yolu qaşqa işençilik birəsinin yardımıge muhtajlığını etdi. Mağın tapşıra, dedim mən meydemge güp-güp mışlap. Chen Yaya minin ən yakın dostum. O, qeyinçılıqı yoluqsa, çoxum kökerek gerip oturgı çıxışım kerek edi. Biri mağın talap koydu. Chen Yaya, şundaqta bulubla kızırıp getdi. Adeti o, özüge boğan işençisi tolıp taşqan, tağdaşsız güzel kızcaq hesaplansı mı? Birinin sögü ızharı aldı da xijalatge betip qalğan idi. Baya aldırap meydemge muşlap koyğalıqım üçün püşayman qaldım. Qalam qapqışımni oğulla hacetxanısıq yöşürüp koyduğan, dəris vaxtıda müqdəb qilip muallim ör turğuzup koyduğan. Tən tərbiye dərisdə öşkidək səkrəp yıqılıp getip, yüz gözümni zəxmiləndirib aldığan işlağı yoluq beqipti mənu, mağa bir mi oğul kümül ısarqı baxmaqdı. Şu dəqiqədə Chen Yaya'ya səl məsliyim kəgəndək boldi. Kim o? Dəb sordum qızıqsın. Leyhau, tüydünki sınıbdiki ilik həmmə ilə bildiğən Leyhau şu. Dedi Chen Yaya yığlam sırab. Şau yezi, nimandaq nəsbas qurmənə? Hə? Leyhau? Onun qoboğan məsliyim bardalıqayı bulub, səl istaşıqı özgərgəndək boldi. Chen Yaya'nın deyişcə, Qağa səndi dərisdə Leyhau işkisi bir sınıbı kirgənlikən. Chen Yaya, sizni yaxşı görmən. Tunci saatlik dəris axırlaşqan deyin ki, Leyhau onunğa şundaqtab köngül ısar qıttı. Uçaq çakılıvatqan dək sezib, anca iranışıb getməyənlikən. Bıraq, bayı koridorda ketivatqanda, o yeni bir qeytən uçuraq gelib şundaq deyənlikən. Chen Yaya şundala özünün avarçılıqı yolu qalıqını hez qıttı. Ondaqda onu yaxşı görməydi qalıqını. Yaxşı kömeyle kalmay, hatta bizar işgelekini onunla etkin. Dedim ben onunla təklif verim. Şau yezi, həmişe senin aldığında öktemli kılıp, boza kılışkı aralı turğunu bilen əmeliyyette Chen Yaya'nın önü bağın sırı pəsləb getdi. Başkalarının aldı da mən tolumu toxu yürek. Nədim onunla gəp qoğudak çürüdüm bulsun. Chen Yaya'nın hə deyəndə mini boza kıldığalıqını etirap qığın üçün bulsun, onunla yardım kılışım gerekti. Şunun bilen Chen Yaya'nın demekçi bulğalarını kağızgı yazğızıp, yatlı bağın denkin onun yeniği bağmaqçı buldum. Bernac eğiz gəpnin işi qoşu. Mən çoxum kamlaştıralı etdim. Bıraq şu tapta kağızgı gəplərini yatla bulup, 5-ci ilik 4-ci sınıfdan aldığı kəginimdə alqalarım tələb, yürek soğuşum tezleşip, ləvlerim titrəb getdi. Sabahdaş, kimni istəyisiz? Sınıfdan eğiz, Hem oruq bir kız çıkıp geldi de, ağım yıkıp durğunum qarab şundaq sordi. Mən yelqi Leyhau'nı izdep kegen. Nemiş qudur tılımını çaynap qedib atattım. O, üstü beşimgi taza səpsiyle vətken denkin, sınıpkı qarab baxırdı. Leygo'dan bir kız sını izdep kepdu. Leygo'dan, pah, onun qız eleş durğanda, menin şau yezi diyen laqımım çöçekledi kirekli güzel idi. Ақыдыла сыныпты ұзақычы параққыда көлікі садасы көтірілді. Қодық сүргенімден шуан пәртеді сыныпымға қечіп кіріп алғым кеп кетті. Бірақ үлгірәмедім. Бұчағда Лейхау көз алдымды тұратты. Оның бойы менден көп егіз болып, ғазаптан күдек болса, мені бір дескені чөргенде коридорның ол бейшіғы чөріп етәлі етті. Шуңа оның атчығы келіштің бұрын, кәптірімні тез-тез тапылышым керек еді. Алқынымны ечіп, хатке мұндақлы көз жүгірді бағанын кейін, оның көздерге қарашқа петін амастын, Симонтияге текеліп тұрып шындақтыдым. Ау, Чен Яя, менің сабақдышым болды. Оның азырақ кепі бақен тұқ, маңа еткізіп қойшын тапылған. Хә, қені алдырмай сөзлен. Ау, оның дейішче, сіз тәліп қойғанын кейін, оныңғы бейсін болып қапты. Бұның дейін кейін, ол сізнің әмді бұнда қымасығыңызды үміт қылды екен. Әнім болса, Чен Яяның нақсыны толық еткізген болдым. Кекешіліп, титіріп, дүмбәмден тар қойылды. Ол ғалғықын іче үндімей тұрып қалды. Кейпият бұрықтың бір түскі кірген еді. Көзімні Симотиядың аста йоқырығы өткідім. Вей, дәбәттім ұқтиярсызла. Мектеп формасын тәртір кейбапсыз ғо. Қаран, Марксы сырқы чықып қапты. Мен бұрын нәчі кетім ұшындақ кейбап декен мен. Onun kiminin sol astıngı burcu gedeki yüyüş əskertme çaplığını işaret kıldım.
o inşi

Kaderli dostum, anlavatkanınız Merkez Halk Radyo Stansısının Radyo Jurnu programısı. Ben riyasetçi dostum Şirin Gültoğdi. Diyektiniz bugünkü Radyo Jurnu programımızda oranlaştırılan Mutallip Haşır tercümesindeki Pancı İleyinin sizge bir hayvanat bahçısı soğuklayınamlık hikayesi de bolsun.

Ar yolda uçurşar deyən şöyle. Loğatın qeyliliğindeki bir kitabını varaqlı batatdı. Hey, yeş avtiyan. Qıpıdı çıxıp getay deyən de onunla tutulup kaldım. Yakının bu yan tılının kudurdu deyən temini tatqiqılı batdı mən. Alaylıq, mən sizin yaxşı görmən deyən bu töt söz teninizden ayrılgan deyinkin taşqi dünyağı nisbətən qandaq küş payda qılıdı. Bəlkim şu gəp bilən Braun'un yürgü döpüldəb soğup gedir. Ya ki bizarlıq his qıla. Güllani texim çıraylıq içildir vidi. Atni texim çapdır vidi. Aslında Chen Yaya onun tətqiqat obyektikəndə o bunu bilsə açıqdan yerli qıdak bu gedir haqqaca. Bıraq Şau Yezi siz bək yaxşıkensiz. Sizni yaxdırıp qaldım. O şındaqda bulub kolonik cihazın ən üstünki qavetdiki kitab xüsusdi. Mən onun ən yeni tətqiqat obyektikən məndə əsli onun bilən karın bulmasını oylağandım. Bıraq, könlümdeki sual Hudi kekirgəndə çıxan Nervayit komulaşdı, ixtiyarsız səkləb çıxdı. İngilizli kitabınızı qatlap oynasınız, dərs vaxtıda qandaq qılısız. Mən qağaz qatlaşq amıraq. Apam ya məktəbkə qağaz apaq uzmaydı. Şunun bilən amalsız dərs kitablarımını qatlap oynayman. Dedi o külüb durub. Yaxdırdınız mı? Mən yenə kala, çaşqan, sırabə, toşqan deyən dəklənimi qatlayalayman. Sizge bir hayvanat bağçısı soğuk kısamı buludu. Nime? Hava kınımca kolumunu şildedim. İngiliz kitabını hem de her göz yırtkıcı bulman. Mahkul, keyin qaytım matematiki yandaşma məşiqini yırtay. O qilim bolğan denkin bir netçe bət yırtılığanğı heçnin bulmaz. Onun da yanıcı xiyal baş götürgendek karıçıqları çögüləp getdi. Kallam vıngıldap getdi. Onun bilen paranlaşıqa cüret getirdi. Her kandak dərislik ve yandaşma məşik kitablarınızı yırsınız bulmaydı. Uxtunuz mu? Partam hayvanat bağçısını sığdıramaydı. Bu növət onun gözlerine tikilip durup nahaydı səmimilikden ötündü. O kaşlarını etip küçəb başlanıştı ve burlupla kitap döyüsü kırıp getdi. Bir haftadan keyinki muziki dərisi de 5-ci yıllık 4-ci sınıfının aldığını ötüp gitip atattım. Li Hao mini kandaklaçı görüp kaldıkken, uşkandaki şükürüp gelip kolumga ciğeren meyveden bir uçum tutkuzdi. Yeşav diyen, bunun nemlikin çokun peraz kılamaysız. Yanışıp karvedim kaştandak göründi. Yeni bir karvedim bir yerlerden kaştandak tokamaz. Oğa kayşekeli yeke kırak bilindi. Çay gülü uruqi. Çay gülü tozuğan dinkin, soysa içinden muşundak uruk çıkıdı. Sizge soğuk kılay. Kilayili çay gülü terip kalamsız dexi. Hayvanat bağıtçısı da hayvallalı əməz güllemi buluş kerek de. O, hayacanda şulanı deyen dinkin, yana dərhal sınıfıqı kırıp getdi. Mən bir uçum çay gülü uruqın tutunumca onay sızınıp durup kaldım. Epkağım yok. Taşlı bir deylesem texi xeycilçilik. Amalsız, ulanın sınıfının deriz təkçisi koyup, ғып бі де кетіп қалдым.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem'i sendek göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri gücü.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım anı ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tekim yakışı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
10: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
7: Hava ne mi diken sap?
8: Yürünle, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

bolde shumë do, dedi Lizaveta. Lekin Kitty'nin balını bergüsü yok idi. Bala onun kuşkıda uxlap kaldı. Mana, emdi köygin, dedi Kitty balının yüzünü o toluk köreleydiğen terepki doğrulat. Balının yüzünün terisi xuddi qeyri adamının yüzüdek korup idi. Bala çüşkürüp etti. Levin külümsirep, közlerge lık dolgan hayacan yeşini zorugu tutup durup, xotinini birini söyüp koydu de, gunga yorup durgan öydün asta menip çıkıp ketti. O, bu kiçikkeni can iyisige bundaq tuyğudu bolumen dep hergiz oylamagan idi. Bu tuyğuda hiç qanda xuşallık yok. Eksçe çidap bolmaydıgan bir xil vahimi mevcut idi. Bu arkalık o özü de yeni bir cihettimi acizlikmen mevcut işkellikini bilgendek boldi. Bu xil tuyğu deslepte onun da intayin küçük boldi. Aşu kiçikkini aciz tennin mi bir küllerde özgü oxşaş japakeş bolup kelişi mumkinlikini oylap, o çüşkürgende özü de bilip bolmaz bir xil teselli ve pahırlanış peyda buluvat kallıkını sezgendek boldi. Ama bu sezgü mü onun bayıqı eğri hiyallarını yengillet elmedi.

0: körüşüp zörür bop qalğan. Çünki
1: men ayal kişinin nemi zörüriyetin oynışı bilen körüşüdiganlıqını sürüştürmek istemez.
0: Sizning mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkni buru necep bilmepdiken men.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beridu. Şundakken bunu şapkasızlık dep ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Sen bilen meslehetleşidigan yeni bir iş bayiydi. Anna'nın işi. Dedi Oblonski, aşu köngülsüz işini kallısıdın çıkırıp yetişki tırışı vatkandek, iğir telepuzda beşini sel sanar yankılıp. Oblonski, Anna'nın ismini ağızdın çıkırışı bilen ten, Karenin'nin çırayı özgerdi. Bayki huşal keyfiyatıdın, hiç nime kalmadı. Onun ornini argıllık ve murda rengi igiledi.
3: Sen beni zaten nime kıldaysan?
2: Dedi o, sapada oldurgan kıyafetini bir dili özgertip ve kolu da tutup durgan közeynikini kopallık bilen katlat.
3: Bir karar gel demekçi ben. Kanda karar bozum eyli. Alexey Aleksandrovich. Men
2: o onunga seni hakaretlengen er dep emes demekçi bolup idi, lekin işini buzup koymayı dep korkup derru u gepni özgertip aldı. Seni dövlet erbabı dep emes. Bir insan, ah köngül bir insan dep oylap sana müracaat kılıvatı men. Onunga için ağırsın.
3: Sen zaten ne mi demekçi?
2: Pes avazlı sordu Karenin.
3: Onun reyim şefkat kıl demekçi men. Sen mi bana okşaş onun ehvalini öz gözün bilen köygen bolsan? Şu çağda onun reyim kıgan bolattın.
2: Onun ehvali hemme tereptin iğir. İntayın iğir.
3: Men!
2: Dedi Karenin çırkırak avaz bilen cevap verip.
3: Anna Arkadivina'nı arzusu yetti edip oylayman.
2: Yak. Alexey Aleksandrovich.
3: Tanrı hakkı da birbirinle ondak adavet saklap yürmenle. Ötke iş ötti. Onun ümit kıldığının acır şişkelliğini sen mi bilirsen?
1: Lekin ben onunla oğlum ne menin ilkimde kaldırışını şarkıp koysam, o acırışın vazgeçidi o dep oylugan. Hem şu oyun boyunca onunla cevap mı belgen? Hem bu işini şunu bilen pütti dep oylap yürettim. Hazır mı bu işini tüyüye işte bilmen?
2: Dedi Karenin yeni şu avaz bilen.
3: Tanrı hakkı, hapuğumma,
2: dedi Oblonski, kuyoğlunun tızığa boş urup koyup. İşte tügügünü yok. Bu işin ceryanını sana esiltip koyuşumu icazet belgin. İşkinle ayrılıp gitken de sen onunla dünyada yokken korsaklıkını kıldın. Ha, onun erkin yürüyüş, acır iş digendek taleplerinin hemisi gibi makul dedin. Osunun bu ken korsaklıkından katlık tesirlendi.
3: Yak toktap dur. Gepimge kulak sal.
2: O hakikaten senden tesirlendi. En deslepte aldığında özünü eyiptar mı sezdi. Ama çonkur oylap gitemedi.
3: uçakta oylap geçişimi tesiydi. Şuna hemmedin vazgeçti.
2: Lekin real turmuş bilen vakit onun ehvalının intayın azaplık şikayetlikini, onun berdaşlık verişinin mümkün emeslikini ispatlap koydu.
1: Men Anna Arka Divina'nın turmuşuna kılç kızıkmayma.
2: Dedi karının kaşlarını uçurup durup onun sözünü bölüp. Beni keçir, bu gipinin rastlıkıga mı işenmeymen? Dedi Oblonski onun bu sözüge sılıklık bilen itiraz bildirip. O özünün ehvalının özülü azaplanıdı. Onun azap tatışının başkalağı kılıç paydası mı yok? Sen onu kıgalları özüge yeni vatıdı dep oylaydıgan sen. Bunu onun özümü düşünüdü. Hem sınıldın başka nersimi talep kınmaydı. Talep koyuşka yüzümü çıdımaydı. Men, benim ailemdikiler, hem onu yakış gördüğü ademle, senden ötünüp sorayımız. Onu yol koy. O nemi üçün bundak azapını tatış gerek? Onun ondak azap tatışının kimgi paydısı ba?
1: Keçirin, siz beni ayıplarının ornuna koyup durup gep kalıvatkan dek, turusuz.
2: Yak, hergiz ondak emez. Menin gipimini düşengin, dedi Oblonski onun koluğa kolunu tek güzüp. Huddi kolunu tek güzse o yumuşap kalıdıgan dek. Men pekat onun ehvalı intayın iğir. Onun azabını pekat sel yengilli teleysen. Bunun dın sana ziyan mı kemmeydi o demekçi. Kağa işlani men üzem uğurlaştırmen. Sana kılcı iğircilik çürmeymen. Üzem mi bu togurdu vedi begen.
1: Elgiri rast vedi begen men. Uçakta men oğlumun meselesi bilen işlerimiz elop gidiyordu dep oylap diken men. Onundan başka Anna Arka Divina'nı bu işte mertlik kılıdı dep mi oylugan?
2: Karenin'in kalpıkları titirip, çırayı okarıp, o geplerini aralı diyalıdı. Yılımı o işle senin könlünü kendi tutuşunca karışlık. O senden pekat bir nersini, yani beşiği kegenmiş setçiliktin özünü kutulduruşunalı soraydı. Oğulunu elişini emde oylamaydıgan boldı. Alexey Aleksandrovich, sen naid ah yongul adam. Sen özenini onun ornuna koyup durup oylap bak. Onun hazırlık ehvalı da acırışış, hayat mamat meselesi bop kaldı. Eğer sen başta vedi kımıgan bolsan, o yazılı hatırcam türüy vegen bolatdı. Sen vedi begen, hem o sana bu ekti xet yazgan boğaçka, hazır Moskova'ya göçüp geldi. Hem de hazır Moskova'da kim bilen uçurasa, yürükü piçak sancılı vatkan dek bolu diken. Onun Moskova'ya gelgenliği 6 ay boldu. 6 aydın beri, her gün sının kararını kütüp durvatıdı. Bu mu ölümge buyurulgan adam ne? Boynuğu sırtmak silip, bir aygıça dağının astıda turguzup koygan dek iş. O adam özünün ölüşünü, ya ki keçirimge erişini bilmese, kançilik azaplındığını, emmigi məlim işko. Onun rahim kıgın. Kağa işlerinin hemmisini üzem uğurlaştırmen. Senin naid estaydıl adam işkellikin. Bana malum.
1: Men bu togurda, bu togurda gep kılıp atkınım yok.
2: Karenin onun sözünü nefret bilen bölüp etti.
1: Belki men vedi kılışkı tükişlik bombağa işlağa vedi kıgandı ben.
3: Onda olsa sen bege vedenge puşayman kılıp atam sen.
1: Kolumdun kildiğe işlağının hiç kandığını ret kınmay men. Lekin berilgan va'daning qanchalik darajada o'rindildiganligini o'ylab bekishimga vaqt kerak.

0: Undaq dema, Aleksey Aleksandrovich, dedi Oblonski o'rnidan turib ketib. Men bu gapingni anglashni xolamayman. Ayollarning ichida uningdek baxtsiz ayol bo'lmas kerak. Mushundoq bir ayol kishiga baga va'dangdan yinovmasliging. Men va'da qilgan ishimni o'rinda olasam bo'ladi. Sen erkin fikirlik adamlıkın bilen nam çıkağa adam. Ama men dindar adam boğallıkım üçün. Bundak mühim işte Hristiyan kanunuğa karşı şıkılanmayım ben. Lekin minin bilişimce Hristiyan dini da acırışkı ruhsat kılıdıken. Çerkavumu acırışkı yol koydu. Biz mu? Yol koyuşu yol koydu. Ama sen de kendek emez. Aleksey Aleksandrovich, şu turkuda men seni tonyon maykeli vatemen cuma. Dedi Oblonski bir dem cimip ketken dinkin. Sen Hristiyan dinin roy bu içe hem mişni keçir ettin. Hem kurban beriştimi yanma ettin go. Biz hemimiz senin bu kıl royun apır nokuğa emez miydi o? Sen yani öz ağzın bilen birerı çapınını yeştürü varsa onun könlük yanımı sep be. Demigen miydin? Hem de hazır. Ütünüp kalay. Dedi çırayı tatırıp inekleri titirip getip atkan karinin birden orundan dest durup getip yekimsiz çırkırak avazda. Sendin ütünüp kalay. Bu gepni demesen. Dedi. Yok, tohta. Eğer moşi gepim bilen dilinle rencitken bolsam, mini keçür. Dedi Oblonski sel onaysızlangan dek bolup. Ama men elçi ornada mağı deyiş tapşırılgan gepni sana dep koydum. Karinin onunga kolunu berip sel oylunup algandın kiyin. Men üzüm oylunup başkalı adımı sorap bekip ögüllükke sana ahırkı cevabımını berey. Dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızla rəhmət. Davamını ətki radio kitabxanası proqramımızda anlıqaysınız. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız məşə yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nəzarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdiriyim. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi deyib qıtınla, stansımızın başqı sərxil proqramınlar da bolsun.
1: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyü vatqan Gülxan, bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep bir kıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
2: Kızım, bugün ananızga ünlüdar nomor etip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Ben yığılış istedim. Qaytqan eken qıp beray ya.
4: Ata-anam bilen bir qoroda turimiz, amma vaqtimiz udul kelmeydi.
5: Vey ana, ovozingiz bitip qapti go.
6: Zukam deb qağılı xili boldi. Ansirab qalmasin deb sizga demigaydim.
7: Ata-anam bilen bir şehirde turimiz, amma künlep künlep vaqtimiz udul kelmeydi.
4: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
8: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
4: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Dada, ana, biz keldik.
9: Buva, mama.
10: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
11: Үшінші нұмырлық бемар.
0: Доктор, Мән хамышлық кеслік гриптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бұла.
10: Жидейләшмән. Хазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
0: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
12: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық бастықынымызда.
13: Talondagi ishkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
14: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
13: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
13: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydanını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
13: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

0: yıllık aylanışı boyunca gün ve yıl hesaplansa, çeşitliyle kalaymakalışıp ketken bolardı. Kendi ondakta tüyendeki mezmalar arkalık alemde baykalgan, öz okuda aylanış, kuyaş etrafıda aylanış vakti en kısa ve en uzun boğan yıldızlarını körüp bakaylı. Öz okuda aylanış devri en kısa bolgan turgun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı bilen bolgan arlıqı təxminen 18 000 yorukluk jeli keludu. Onun öz okuda aylanış süreti sekundiga 70 000 kilometr bulup, yorukluk tezlikinin 24%'e toğır keludu. Bu asman cismi impuls yıldızı tabi. Bu bir xil adetten taşkırı küçülük magnet küçüge ege asman cismi. Şundaqla, alemdeki hacimi en küçük, zişliki en çok turgun yıldız bulup, radiosi adette aran 13 kilometr keludu. Ama kuyaştırma eğir. Impuls yıldızın öz okuda aylını sürede nahayt etiz, onun üstüge sürede turaklık. Yani gelip, magnet kutupudun yukarı energiyelik elektr magnet nuru çıkargaşka, bu impuls yıldızı huddi çaknap durgan mayaktak, ilk dayın toğır vaqt farkı boyca nur dastısını hem bir tarafka karatudu. Onun toğırlıq derecesi hatta yer şardaki saatlerde mi toğır bulgaşka astronomla bu yıldızını alem saati tapmataydı. Öz okuda ayrılış devri en uzun seyyara. İnsanların kuyas sistemisi sırtıdaki seyyarlarga bulgan tatbikatı yenili çeklik. Nöyette, məlum boğan öz okuda ayrılış sürüti en astı bulgan seyyara del Venera. Onun öz okuda aylanış süretinin naiti astı buluşudaki sebeplerinin biri, kelin atmosfera katılımı bilen yıldızlarının yüzündeki karı boranının özara sürkülüştün ibaret. Venera'nın bir günü 243 yarışar günüge toğır geliydi. Lekin onun kuyaş etrafıda aylanış süreti yarışarınınkiden tez bulup, təxminen 225 yarışar günüge toğır geliydi. Eğer bu seyyarıda hayatlık mevcut bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludu? Onun üstüge onun öz okuda ayrılış yönülüşü yer şarı bilen karma karşı bulgaşka, kuyaş garipten götürülüp şarı kapatıdı. Kuyaş etrafıda ayrılış devri en kısa seyyarı. Bu seyyarının çok küçüklüğü 3 yer şarıgı tan bulup, masi yer şarı masasının 5'e doğru geliyordu. Onun özünün turgun yıldız bilen bulgan aralıkı tahminen 1 milyon kilometr bulup, yer şarı bilen kuyaş aralıkının 1%'e mi yetmeydi. Bu ehval onu köydürüp temperatürsi 4000 celsiya gradusun aşıdığan lava dünyası aylandırıp koygan. Nurgun yıldız bilen bolgan arlıqı bek yakın bolgaşka, onun kuyaş etrafıda aylanış süreti intayın tez buludu. Fakat 6-7 saatdala turgun yıldızı bir qetim aylanıp çıkılı buludu. Bu seyyarının 3 yarım yili bir yer şarı günüge doğru geliyordu. Kuyaş etrafıda aylanış devri en uzun seyyarı. Neptun sekundiga 5.143 kilometrlik sürat bilen kuyash atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning kuyash bilan bo'lgan aralig'i nihoyat yiroq bo'lgachqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida kuyash atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan kuyash atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Eğer de pilotunu hesaplasak, Neptun kuyaş etrafında ayrılış devri en uzun seyyara diyen namını ötünüp verişe gerek. Çünkü pilotun təxminen 248 yer şar yılı da andın kuyaş etrafında bir qitim ayrılıp çıkalaydı.
1: Brother, siz bu beyhatarlı kalıpıya nemiş kıyı olmayı toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu beyhatarlı küçüğün emez mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğun. Çeçimini bayılı yasapkandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldım esma. Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıqını doğru kiyibin. Bexatarlik kalpıqı sizni qoğdaydı.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şəxsiyyəsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvanlardır mı bar? Hayvanat dünyasındaki ana balılıq hissiyatının çoğunluğu insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikidin eşip getirdi. Ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşlı bizgi yüksek abide dikilip yeridi. 8 ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindişi. Çişi 8 ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi 8 ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasıktan uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen onu kişilip öltürüp yetidi. Çişi 8 ayak tuxumlardan bir kadem ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkandın ki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi 8 ayak sevdaylarca kuruq tuxum şakılını saxlap yetip, kün güllap nersiymey, ahir ölüp getirdi. Qara iyiq. Oji tağda ovçılık kılıp etip, tağ bağırdaki kuramtaş tüyüde bir kara iyiğinin oturğalıqını körüptü. Fırsatını ganimet bilgen oji kara iyiği qarıtıp, işki pay oku etipti. Əcəblənərliki, iyiği oktakken bolsumu, yıkılmay orında oltırı veripti. Bu neymişti? Bunun tigi yetiş üçün oji yan taraftan astaminip, kara iyiğinin aldığı ötüp, onun anı yıkışkalıkını körüptü. Gerçi, onun işki pay oku deyip, sakrat küşüp kalgan bolsumu, bədini bilen örülüp getey dəp kalgan kuramtaşını tosup durgan işken. Oji burulup peski qarab, erik boyda 3 iyiq balısının oynavat kalıqını görgen. Oji ahri bu işin tigigi yetken. Anı iyiq koramtaşının tuyuqsız domalap düşüp, balılarını zahmelendirişten ensirgen. Bu təsirlik işini görgen Oji'nin pişayman yeşi taramlap baqqan. Seriq yaylılık maymun. Seriq yaylılık maymunun balılarga bolgan mehir muhabbeti dünyada az uçurayılgan muhabbettir. Anı maymun, miltiq avazını anılgan aman ölüp kesse balalarının özünü emelmeskiden ensirep, derhal balalarını kuşkuğa ilip emidişki başlaydı. Bazı anı maymunlar kolu bilen ojiğe balalarını atmasını toxtumay işaret kılıdı, ya ki balalarını bir tarafka apırıp etip, barmaqıda kökürkini işaret kılıp, balaları üçün ölüşke razılıqını işbadılaydı. Buğa. Bir top kaplan anı balı buğunu koğulap yarı boyuğu gelip kaptı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepti. Balısı mı anısıga ekşip yardın sekrepti. Anı buğa yargı düşüp geçiş aldıdaki şu alkılık peyitte dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü terek kılıpla yandaki kıyataşkı sekrep çıkıp elip bayat kaptı. Alkılık peyitte anı buğa hayatlık ümidini kılç işkilenmeyi balılarga kaldırıptı. Sözün karlıgaç. Sözün karlıgaç pesil kuşlarga teve. Okyan kırgaklardan kilip yeni şu yerge ketidi. Erkek karlıgaç bek jiraqqa hem uzun kuş çalmaydı. Eğer erkek karlıgaçlar okyan kırgıqı uçup baralmasa tonlap ölüdü. Beden eğirliği asasen okşaş bolgan çişi karlıgaçlar yakın tizilip erkek karlıgaçlarına apaş kılıp mağıdı. Ular toxtumay okyan kırgıqı kırap uçudu. Kırgaq jiraqtın körüngende anı karlıgaçlar berdaşıq berelmeydi. Ular xuddi kanatları sungandak arqa-arqadan okyanğa tüşüp ketidi. Bu çağda erkek karlıgaçlar anısının dümbüsünün kökü kötürülüp kırgak karab dağımlı kuşudu. Anı karlıgaç manım ışında kayıtlıqını uzartış usuluna tallab, özünün ölümü bilen hayati küçük küşlük erkek karlıgaçlarını kırgakı salam etket gözüdü. Sözün anı karlıgaç kırgakı karab uşkandıla özünün hayatının ahırlaşkanlıqını belidu. Onlar yanıla erkek karlıgaçlarını apaş kılıp hayatının ahırkı səpirge atılındu. Payansız asmandın çeksiz deniz gıca anı mikirinin yüksek melodiyesini yanırtıdı. Kaplan. Anı mikri okşaşlı oluq, onun makan, zaman çeklimisi yok. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyici tuyuqsız bir kaplan kuşurap kaptı. O derhal o miltiqini kolu kaptı. O kavaz bilen tanla kaplan jıqılıptı. Ekspedisiyici kaplanı öldü dep oylap turalğısıgı qaytıptı. Ekspedisiyici bilen yardımcısı kaplanın ölükini əketmekçi bulup kelgende kaplanın ölükini tapalmaptı. Ular kan izni boylap bir dıraqnın tüyüge kaptı. Kaplan tihi ölmegen bulup dıraq astıdaki kamargı kırıp alğan işken. Ular kamar sırtada 20 gün saklıgan bolsumu kaplandın haber bolmaptı. Bu gittim kaplan rastalı ölüptü. Ular kaplanı kamardan sörep çıkkanda dank etip turup kaptı.
Qaplanın kəynədə anısını imuatqan iki balısı bar işkən. Şu çağdıla ekspedisiyici Qaplanın ölüm aldı ballırıqı qiyalmaq allıqını. İki balısını axırıq qetim emtüş üçün yarlanğın tinini sörəb kamarğı qaytıp kəlgəlikini düşünübdü.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla estisaklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлеккә каршы торгычы хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үтү себеплик, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışadınız mı? Ben bir tamçı su.
4: Ben mi bir tamçı su?
3: Ben sütsüzlük yarıktan geldim.
4: Ben pakız su ambarından geldim.
3: Güllükte güller nasıl görmen?
4: Cümekle çim etmektu. Ben evrez yoluna yıkıp gittim.
3: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын су дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınımla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı məzmunları kulaq salgaysıla. Acırış bolğan ikin miras bölüngende xotunnun ülüşü bolmamdı. 40 netçimin yengi seti olgan Nimkeş Abdumbul'da zor hadisi görüldü. Adamsız uşkuda doğru çeşkanda koşni itiz, kuşmay ziyan uçursa tölem töleş gerek mi? İştin çüp atanısının öyü kaytış yolu da hadisi uçursa, işti yarını işte bekitiliş gerek. Bir nevrsanınız yakın tukununuz mu? Hem de bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Sevimlik radio anıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dinleyicileri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlara köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da sizlerin dostunla Abdursul Abdurim.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 5. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping Merkezi Radyo Televiziya Başstansının Kiçik Kanay Programısı Anlış Başlığalıqının 70 yıllıqını təbrik edi əvətdib təbrikləb, dəvir tərəqiyatının tumurunu çın tutub, ösmürlər balalarının mədəniyyət tüpırqını çoğqur ağdırıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgə qatarlıq cəhətlərdə ətraplıq yetilgən sosializm qurğuçları və izbasarlarını yetiştiriş üçün Tiğimi zor tökp quş kerek dep ta'kidladi. Xi Jinping 8-nji navbatlik Jungo Rossiya energiya sodi munbiriga tabrik xiti avatdi. Lichang tuzish kirgizilgandan keyingi elektr energiya bexatarlik hodisalarini jiddiy bartaraf qilish va tashrif bartaraf qilish nizomini e'lon qilish haqida Guoyuan buyruqi imzoladi. Din Shuixiang 11-nji navbatlik Sharq iqtisod munbiri umumiy yig'iniga qatnashdi hamda so'z qildi. Lishi Guijoda tekshirib tadqiq qildi. Rossiya o'tgan bir haftada Ukrainaning 6000 dan ortiq uchqutsiz aeroplanini etib tushirdiq dedi. Ukraina davlat xavfsizligi idorasi hujumga uchirdi dedi. Endi diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Stansımız haberi. Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansı Kiçik Kanay Programması 6 başlık allıkının 70 yıllık peyti de Cungo Kompartiyası Merkezi Komitiyatının başşucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitiyatının reisi Xi Jinping tebrik etti, evet tebrikledi.

0: Yevropa aviatsiya liniyasi eng ko'p.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda Goyen bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi, davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 8 tarmoq bilan birlashib, tonal qurilishining bexatarlik xizmatini yanada kuchaytirishni o'rinlashtirdi. Qurilishning muvaffaq muddati va bexatarlik silinmasiga to'liq kafolatlik qilib, geologiyalik tekshirish sifatini haqiqiy o'stirib, loyihalash halqasidagi zo'r xim xatarini boshqarish, kontrol qilish va nazorat qilguvchi o'rinlarning betaraf nazorat qilish rolini kuchaytirib, ish halqalarini qisqartirib, material o'g'irlash, soxtapazlik qilish qilmishlarini qat'iy cheklashni talab qildi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning davlatlik kasallikning oldini olish, kontrol qilish idorasining egilishicha, 2025-yili mamlakat bo'yicha o'quvchilarning yiroqni ko'rolmaslik nisbati 49.9%ga yaqinlashib, 2018-yildan jami 3.7 point tövəldigan. Yaqinki 5 yilda uda tövəlləş vəziyyəti görilgan.
1: Stansimiz xəbəri. Rossiya Dövlət Müdafiə Ministerliyi 9-cu ayının 4-cü günü uruş dokladı elan qılıb mundaq dedi. 8-ci ayının 29-cu günüdən 9-cu ayının 4-cü günü gecə Rossiya armiyası cəmi 15 məhəlini kontrol qılıb, 6000-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib çürdü. Ukrayna Qurallı Qısım Baş İştabi 9-cu ayının 4-cü günü, ötken bir gündə aldıq səp rayonu da 240 qitim uruş boldu. Ukrayna armiyası köp tərəbdən Rossiya armiyasının hücumunu çikindirdi, dedi. Amerika Zuntuni Trump 9-cu ayının 4-cü günü Amerikanın alayıda əlçisi Witkov bilən Kushnerinin Rusiyaga Rusiya-Ukrayna toqunishini axirlashtirish layihasi sunganligini oshkor qildi. Ukrayna Zuntuni Zelenskiy shu kuni Ukrayna poytaxti Kiyev shahar markaziga joylashgan Ukrayna davlat xavfsizlik idorasi bosh shtabining Rusiya armiyasining uchqutsiz ayroplanining hujumiga uchirganligini bildirdi.
0: Stansimiz xabari. Amerika zuntungi Trump 9-cu ayning 4-cü günü Amerika armiyasining Iranning Kuh Kolanga noyit tez zarba berdiganligini aytdi. Kuh Kolang Iranning o'tir qismidagi Isfahan o'lkasidagi Natanz yadro aslasi atrofiga joylashgan bo'lib, Iranning eng mustahkam yer osti yadro aslalarining biri deb qaraladi. Trump bunundan ilgari Koh Kolang yer osti yadro aslalariga zarba berimiz deb ko'p qitim tahdid solgan. Biroq Iran Koh Kolang aslalarining quruq ekanligini, Amerikaning Koh Kolangga hujum qilish harakatining cho'qim mag'lub bo'ladiganligini bildirgan edi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Bu qitimki xabarlarimizning diktorlari Abdurusul Abdurayim bilan Gulbahram Muxtar. Nuhajji Muariri Patigul Muhammad. Nazaratsi Baxtiyor Turdi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigellik haberle tori. İspanya Devlet Gezisi tori Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katta musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem Kəspinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqısıge katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yığış. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin-i Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik kattı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca tunci Adem Sıman Maşin-i Adem asası gövde kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin-i Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin-i Adem'ni sınaq kılış meydani, hem Maşin-i Adem kəspinin terakiyatını közü

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Jungu amilini həmli yerdə uçratqılı buludu. Mişöbin şəhərçisiriki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiğini tetip baxmaqda. Koçularda Jungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ütüşüp duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtap körüp baqaddı. Yerli kişiler xənzu tılıda yaxşımısız, rəhmət, xeyri xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaq dedi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yuqur önümlük, bahası mı muvaffaq? Yerli kişiler Jungo'nun məxsusatlarını nait itiraf qılıdı. Jungo'nun tokluq avtomobili hazır yuqur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çopri muhbirga Jungo'nun tokluq amivi avtobusini haydaş addi, ulturuş rahat, yolucularının inkası naidi yaxşi dedi. Şu jaydiki soda saraylarga kirsiniz, əxli yan telefondan ail elektr saymanlargaca Jungo tavarlarının mal cazırga lıq tızılganlıqını. Jungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allıqacan tunuş bulup ketkeligini görürsiz. Jungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Jungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen xeridarlar köpüşken. Jungo'nun elektronluk soğudusu mu yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti vatudu. Xənzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Jungo'nun mal sitivli subsidin mal sitivalıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının sitivlişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla Xənzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtıdı. Kırgızistan bilen Jungo'nun arlıqı yiraq əməz. Malını işke əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qımmət əməz. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Jungo'nun elektronluk soğudu süpsi arqalıq tordun mal sitivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim gecektin oyuncuqlarıca bir posulka tağı deryalardın halkıp ötüp, işki dövletinin kündülük turmuşunu tutaştırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Beşkek Devletlik Taşıyosu'nun Kunzi Şöyü'nde Xənzu tili ügündüğün yaşlar barğan seri köpeydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp durattı. Kitapçı asıga Xənzuci derslik ve Jungo medeniyetine ait kitaplar tızılğaydı.

0: Yangyanang bilan Yuxi Kongzi Shuyadining o'quvchilari. Yangyanang Kanzu tilini 5 yil o'rgangan bo'lib, to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chig'idala Jungoning to'r hikoyalari va hajviy rasmlarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Buning bilan uningda Jungo madaniyatiga kuchli qiziqish paydo bo'ldi. Hozir u Shao Hongshu, Taobao to'riga chiqib, to'r orqali Jungoning kundalik turmushini his qildi. Yuxi Bultur Hanzu tili ko'rigi yer shari hal qilg'ish musobaqasiga qatnashib, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdularda ziyoratda bo'ldi. Bu yil yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai va Jiangjiajigacha bordi. U shuncha ko'p shaharni aylanib, Chengduni eng yaxshi ko'rib qoldi. U yerdagilar sayli qilish, usul o'ynashni yaxshi ko'rdi ekan. Chengdudagi vaqtda o'zimni bak ozodi his qildim dedi. Bishkek davlatlik tashkilotining qirg'iz tili, xanzu tili fakultetining dosenti Ulan mundaq dedi. Qirg'iziston Jungo ikki davlat munosabatining asosini qadimki ipak yo'ldan surishtirishga bo'ladi. Keyin yana bu taraqqiy qilib, bir belbog' bir yo'lni tang qurish tashabbusiga aylandi. Suyab shahridagi ming yillik xarablikdan Kongzi Shuyaning bugungi darsxonasigacha Jungo bilan Qirg'izistonning madaniyat suhbati sadosi necha ming yil yangirdi. Jungo bilan Qirg'izistonning do'stona aloqasi shu joydagi yoshlarga haqiqiy fursat ilib keldi. 29 yoshlik O'rizbekning Yutong sherikida tarjimonlik qilayotganiga 5,5 yil bo'ldi. U muxbirga shu joydagi yoshlarning Jungo korxonalarida ishlashni yaxshi ko'rganligini aytdi. U tarjimonlik xizmati bilan shug'ullangandan keyin oilasidagi ini-singillaridami Xanzu tiliga nisbatan kuchli qiziqish paydo bo'lib, o'rganishga boshladi. Uning nurg'un do'stlari Jungo bilan savdo qilishni tanladi. Ular Jungo tovarlari nihoyat ko'p, bozori nihoyat cho'ng deyishdi. Mishubin shahridagi bir stakan atgan choydan ko'chalarda mokadek o'tishib turadigan to'kliq ommaviy avtobusgacha, chegara halqigan elektronlik savdodagi bir posolkadan Kongzi Shuyaning Jungo adabiyoti darsigacha Jungo bilan Qirg'izistonning do'stlik aloqasi Bishkek ko'chalaridagi kundalik ishlarigacha singib ketgan. Qadimiy Ipak yo'li bugungi kunda yangi hayotga kuchga to'lib, ikki davlat xalqining qo'l tutishib tang ilgirlab, kelgusini o'rtaq yoritishdagi puxta qadamiga guvo bo'lmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Jungo omilini hamma yerda uchratqilib bo'ladi. Mishubin shahridagi do'konlarda ujrat turgan yoshlar marvoid atgan chiyini tetib baqmoqda. Ko'chalarda Jungoning danliq markalik to'kliq taksilari va ommaviy avtobuslari mokadek o'tishib turardi. Yerosti savdo sarayining yoyimi o'rniga xanzuchi darsliklar tizilgan bo'lib, yoshlar pat-pat to'xtab ko'rib baqardi. Yerlik kishilar xanzu tilida "Yaxshimisiz? Rahmat." Xayr xo'sh degandek so'zlarni barg'on siri ravon deyaladigan bo'lib ketdi. Ablaysovning biyodi taksi haydavotqiniga 2 yil bo'ldi. U mundaq dedi. Jungoning yangi energiyalik avtomobillari muhit asraydi. Yuqori unumlik, bahosi muvofiq. Yerlik kishilar Jungoning mahsulotlarini nihoyat itirof qiladi. Jungoning to'kliq avtomobili hozir yuqori darajalik mahsulotga aylandi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoda yasalgan to'kliq ommaviy avtobuslar barg'an sir ko'paydi. Bir ommaviy avtobus cho'piri muxbirga Jungoning to'kliq ommaviy avtobusini haydash oddiy, o'ltirish rohat, yo'lovchilarning inkasi nihoyat yaxshi dedi. Shu joydagi savdo saraylariga kirsangiz, ahli yon telefondan oil elektr saymonlarigacha Jungo tovarlarining mol jazirga liq tizilganligini Jungoning bir qism donliq markalarining yerlik kishilarga allaqachon tunish bo'lib ketganligini ko'rasiz. Jungo oshxonalarida mehmonlarning oyog'i uzilmaydi. Xinjiangning to'g'i qo'rimisi yerlik kishilar yaxshi ko'radigan taomlarning biri bo'lib qoldi. Mishubin shahridagi bir do'kon xizmatchisining tunishtirishicha, Jungoning marvoid atgan chiyi bilan har xil mevichi eng olqishga erishgan bo'lib, har kuni qayta keladigan xaridorlar ko'p ekan. Jungoning elektronlik savdosi mu yerlik kishilarning mol sotuvlish odatini o'zgartiryapti. Xanzu tili o'rganayotgan Karni Sai doim to'rda Jungoning mol sotuvlish subsidiyadan mol sotib oladi. Har xil ushoq tushak o'qish qurollarini sotuvlishni yaxshi ko'rdi. Şunun oqşaşla Xanzu tili öyrənətqan Şöpey mundaqdırı. Qırğızstan bilan Jungonun arlığı yiraq emas. Malni 2 haftadılı tapşırıp ağalı buludu. Baz qımmat emas, süpütümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Jungonun elektronluq soda süpüsü arqalıq tordan mal sitilişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidən ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kiyim kecekten oyuncuqlarıca bir posolka tağı daryalardan halkıp ötüp, iki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaştırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve mədiniyeti mu şu cayda künsürü umumlaştı. Bişkek dövlətlik daşıyosunun Kunzi şöyəndə xanzu tili ügündüğün yaşlar barğan seri köpəydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğan avazlar alınıp durattı. Kitapçasıga xanzuci dərslik ve Jungo mədiniyetiki ait kitaplar tızılğaydı. Yangyanın bilen Yüşi Kunzi şöyədinin okuğucuları. Yangyanın xanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, toluq otur mektepte okuatkan çığıdala Jungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimlerini körüşünü yaxşı görətdi. Bunun bile onun da Jungo mədiniyetine güçlü kızıqış payda buldu. Hazır o Shao Hongshu, Taobao toruğa çıkıp, tor arqalıq Jungo'nun kültürlük turmuşunu his kıldı. Yüşi Bultur xanzu tili körüki yer şari hal kılğış müsabıqısı katnışıp, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu'larda ziyaretli buldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajiegi badi. O şunca köp şehrini aylanıp Chengdu'nu en yakış görüp kaldı. O yerdikilen seyli kılış, usul oynaşını yakış gördükken, Chengdu'daki vaqtta özümünü bek azadı his kıldım dedi. Bişkek Devletlik Daşösi Kırgız Tili Xanzu Tili Fakültetinin dosenti Ulan mundaqtırı. Kırgızistan Jungo iki devlet münasibetinin asasını kadimki ipek yoldun sürüştürüşkü boludu. Kiyin yana bu terakki kılıp bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsüğe aylandı. Suyap şehirdeki min yıllık harabilikten Kunzi Şöyanının bugünkü ders xansıgıca. Jungo bilen Kırgızistan'ın medeniyet sökbüt sadası netçi min yıl yağırdı. Jungo bilen Kırgızistan'ın dostana alaqısı şu caydaki yaşlarga hakiki fırsat ilip geldi. 29 yaşlık Oruz Bek'nin Yüton şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5-20 yıl boldu. O muhbirga şu caydaki yaşlarının Jungo karxanlarında işleştiğini yaxşı gördüğünü etdi. O tercümanlık hizmeti bilen şuğullanğından keyin ailesindeki ini sınırlarında mı xanzu tiliga nisbeten güçlü kızıqış payda bulup, ügünüşke başladı. Onun nurgun dostları Jungo bilen soğudu kılışını talıdı. Ula Jungo tavarları nait köp, bazarı nait çoğun değişti. Mişöbin şehirdisindeki bir istakkan etken çaydın koçularda mokadek ütüşüp durduğun tokluk amivi abdu baskıca. Çigra halkıgan elektronluk soğudadaki bir posolkadın Kunzi Şöyanının Jungo edebiyatı dersi gice. Jungo bilen Kırgızistan'ın dostluk alakısı Bişkek koçulardaki kündülük işlerigacı sınıp ketken. Kadimi İpek yolu bugünkü günde yeni hayatı küşkü tolup, iki devlet halkının kol tutuşup tan ilgirilip, kelgüsünü ortak yarıştaki puhta kadimine guva bulmakta.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu iş anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektorları Gülbəkrəm Muhtar bilen Abdursul Abdiriyim, növetçi muhariri Patügül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
3: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
5: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayla.
3: Yaşlıkımız urğumakta, vatanımızın suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
5: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
3: Әмгекчілер еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчаслағыча, әммісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
3: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

0: ideyevi siyasi nezriye derslerini ıslah kılış ve onun da yanlık yaratışını çonkurlaştırıp, mekteplerinin ten terbiye, güzellik terbiyesini küçeytip ve yakşılap, emgek terbiyesini ken kanat yaydırıp, sapa mağrıbını ravajlandırıp, mağrıb adılıkını alığı sılzıtıp, okuçlarının ahlaki, ehli, cismani, güzellik, emgek cihetlerden etraplık yetilişini ligürü sürüp, okuçlarının vetemperverlik hissiyatı, icdimai mesuliyetçallıkı, yenilik yaratış royu, emeliyetin ötküzüş iktidarını yetildirişimiz gerek. Adem küçü baylıkı, yeni terakiyat endisi berpa kılıçtaki muyum tayanç. Yeni terakiyat endisi uygulaşkan mağarıp kurulması, pen kesip kurulması, ixtisaslarını yetiştiriş kurulmasını elalaştırış gerek. Umumi halkının ömürlük ügünüşüge türütkü buluş mekanizmini mükemmelleştirip, husuli tekimi callık, baylıkı tekimi mol, ügünüşge tekimi kolaylık bolgan ömürlük ügünüş sistemisini berpa kılış gerek. Kesbi mağarıp ve terbiyeni zor küşbilen ravajlandırıp, emgekçilerinin mağarıtı ve kırım seviyesini önümlük östürüp, tekimi toluk, tekimi yukur süpetlik işgi oralaştırış arkalık, otur hal kırımlıklarını köpeytip, işki ihtiyacının yoşurun küçün kozgaş gerek. Öz aldığa yanılık yaratış iktidarını östürüp, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda tezdin bösüş hasıl kılış, yeni terakiyat endisini berpa kılıştaki aşkuşluk mesele. Döltümüzdeki Ali Mektep'le eğir yükünü batırlık planzımızı ilip, Ali Mektep'lerinin ul tatkikat, pen teknikada yenilik yaratıştaki yoşurun küçünü kozgap, dikkatini devletinin strategiyelik ihtiyacını merkezleştirip, aşkuşluk, yadroluk teknikala, bolup mu kaldım boğduğun meselelerini nişallap, tekniki ötkülüge hocum kılışını tezildiş gerek. Koş birinci derece kuruluşudaki Ali Mektep'lerinin pen teknikada yenilik yaratış hizmetini küçeytişigi medet berip, yukarı seviyelik daşöylegi tayinip, bir türküm tetkikat eslerlerine caylaştırıp ve kurup, işlep çıkırış, okutuş, tetkikatının bir gevdelişini algı sözetiş gerek. Ali Mektep'lerinin ixtisaslıkla koşuğunu kuruluşu ve ıslahatını çonkurlaştırıp, yukarı sapalık okutukçılar koşunu berpa kılıp, birinci katarı durduğun tekimikip ixtisaslıklarını yetiştiriş gerek. Mevkani devletin rayon terakiyat stratejisini mulazimet kılışı koyup, mağarıp baylıkının rayon tevhesindeki taksimlenişini elalaştırıp, nokta, liniye, daire birleştirilgen şerq rayon, otra rayon, gerbi rayonla maslaştırılgan mağarıp terakiyat boşluğu endisini tez şekillendirip, mağarıpının rayon terakiyat stratejisine mulazimet kılış seviyesini östürüş gerek. Mağarıp sahasının universal ıslahatını umumüzlük çonkurlaştırıp, mağarıp ıslahatının sistemliliği bir pütülüki maslıkını küçeytiş gerek. Yeni devirdeki mağarıpni bağlaş ıslahatını çonkurlaştırış umumi layihasını otturup koyuş ve emelileştirişini yakış tutup, Jongo'nun emeliyetine uygun kilidigan dünyavi seviyeye ilgi bolgan bağlaş sistemisini berpa kılış gerek. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumuğu takabül turgandım boyanki kankülemlik tor mağaripi tecrübelerini yekülleb, uçur teknikisinin paydınıp mağarip ideyesini yığılaş, mağarip endisini özgertiş gerek. Mağaripnin sırtkı içi vitişini kengaytip, mağaripnin içi vitişinin dünyavi caylaştırımısını elalaştırıp, xalqaro pen texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga haqiqiy kapolat qilish kerak.
1: Radio anglovchi do'stlar,
0: Төәнді башуучи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 2 айының 26 күні Жонгу Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 28-й қетімлік коллектив үгінішіге риясетчілі қылғаны сөзліген, дөлтіміз іждімайы капалет ішілерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятты, имканиетлік сіжіл тәрәқиятының үлгірі сүріш керек намлық сөзіні аңлытымыз.

سی ایغر کیسل سوغورچیسینی اومومیزلیک یولی قویوب دولتلیک داوالنیش کاپالتی ایدارسینی قوردوق. بیز اومومی خلقنی سوغورتا قاتناشتوریش پلانینی آلغا سیلجیتیپ اجتماعی سوغورتا حققی نیسبتینی تووالیتیپ بیر قیسیم دولت کاپیتالینی آجیرتیپ اجتماعی کاپالت فوندینی تولوقلادوق. بیز یاشانغانلارنی کوتوش، بالالارنی حوالیلیک بیقیش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق پاراۋانلىق ئىشلىرىنى پائال راۋاجلاندۇردۇق. خەلق ئاممىسى ياشىنىپ قېلىش، كېسەل بولۇش، ئىشسىز قېلىش، ئىشتىيارلىنىش، مېيىپ بولۇپ قېلىش، نامرات ئىش قاتارلىق خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلگەندە شەھەر، يېزا، رايون، جىنس، كەسىپ پەرقىگە قارىماستىن مۇناسىپ تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە بولدى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزدە ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان. ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق، ئىجتىمائىي نەپىق قاتارلىق تۈزۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. فۇنكسىيەسى مۇكەممەل بولغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى ئاساسىي جەھەتتىن بەرپا قىلىندى. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى 1,360,000,000 ئادەمنى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى 1,000,000,000 يېقىن ئادەمنى قاپلىدى. Bu, dünya boyunca kölüme en çok ictimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkka güzel turmuş yaratıp verişke puhta asas elip verdi. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç canının kalbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini kareldi kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayyenleştiriş bilen bile şunu mu görüp yetişimiz gerek ki devletimiz cemiyetindeki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlaşış, yaşanganla köpüyüş, işki orlaşı şehli köpkülüşünün tez terakki kılışıga ergişip devletimizin icdimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanavatıdı. Asaslıki tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmadı. Tüzümle ara yötkeş cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli gücüyle canlık işki uğurlaşkalla, yeni kesip altı da işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları icdimai kapalet dairesi kırgızılmedi. Sugurtudun çüp kiliş, sugurtsiz kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıqı ziyade zorayıp gitip, bazar asasi gevdileri ve icdimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayı vadudu. İcdimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kiludu. Caylağının kırım çıkım zidiyetini temponlaştırış da bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla, amma otursudaki təminat pərqi digendek muvapıq emez. İcdimai kapaletinin ammivi mülazimet iktidarı bilen xalq ammisinin ihtiyacı otursuda yanıla belgilik pərq var. Bəz caylada icdimai suğurta fondi tügep kiliş xəvbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek əhmiyet verişimiz hem de onu əqiqi həl kilişimiz gerek. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xəlqinin ortaq beyişiqi türütkü buluşda texim roşən mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılış tələb qılındı. İcdimai kapalət xəlq ən kümül bülüdüqən, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisi taqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi işəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar.
Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 8. ayının 24. günü iqtisodiy ijtimoiy sohadagi mutaxassislar suhbati yig'inida qilgan o'rtaq barpo qilish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahramand bo'lish orqali ijtimoiy taraqqiyotning yangi vaziyatini kengaytirish kerak nomli so'zining bir qismini va boshchi Xi Jinpingning 2020 yilning 9 ayining 22 kuni ma'rif, madaniyat, sayya, tantarbiya sohasidagi mutaxassislar vakillari suhbati yig'inida qilgan Ma'rifning zamonaviyligini tez olg'a siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak nomli so'zining bir qismini va boshchi Xi Jinpingning 2021 yilning 2 ayining 26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19 navbatlik Markaziy Komiteti siyosiy byurosining 28 qatimlik kollektiv uyg'unishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan Dövlətimiz ictimai kapalat işlərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

U gerçi Li Hao bilan tanışmasa mı, nam şerpini burunla anlayan idi. Onun nurgun galibi iş izleri mektepki savaqtaşları arasında tarqılıp yürüdü. Bugün külükte o yakın dostu Chen Yaya'nın baş ketinciliğini hal kılış məxsidi de Li Hao bilan körüşke mecbur buldu. Ondaq da Li Hao zadı kim? O Li Hao'ğa gepini anıltala mı? Bola kızıqsınız, deyiktiniz bugünkü radio jurnalı programımızda orınlaştırılan Mutallib Haşir tercümesindeki Pan Jiley'nin sizge bir hayvanat bahçısı soğuk kılay namlıq hikayesi de bolsın.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha verem sen. Senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yakışı göğüdek yaşa çıkı tırışım adıma.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham edip berişi gerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü pek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipitte bana ben de bilmeyip gitmen. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım anı ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakış gördü o da kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamışkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap nemirgen yakşı.
10: Yol boyunun manzarası nemirgen güzel.
7: Hava nemirgen sap.
8: Yürünle sırt kıçıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şəxsiyyəsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvanlar adımı var. Hayvanat dünyasındaki ana balılıq hissiyatının çoğunluğu insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikidin eşip getirdi. Ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşlı bizgi yüksek abide dikle bir yerdi. 8 ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindeşi. Çişi 8 ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi 8 ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasıdan uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen 13 işlep öldürüp etidi. Çişi 8 ayak tuxumlardan bir kademe ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkandan ki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi 8 ayak sevdaylarca kuruq tuxum şaklını saxlap yetip, kün günləb nersiymey, ahir ölüp getirdi. Qara iyiq. Oji tağda ojilik qilib etib, tağ bağırdagi qoramtaş tüvida bir qara iyiqni oturganligini ko'ribdi. Fursatni g'animat bilgan oji qara iyiqni qaritib, ikki pay o'qitibdi. Ajablanarliki, iyiqni o'qtakkan bo'lsa-mu, yiqilmay o'rinda o'ltiribdi. Bu nima ishdi? Buning tagiga yetish uchun oji yon tarafdan asta minib qara iyiqning oldiga o'tib, uning ona yiqishganligini ko'ribdi. Gerçi uning ikki pay o'qtigib sakratga tushib qolgan bo'lsa-mu, badani bilan o'rilib ketay deb qolgan qoramtaşni to'sib turgan ekan. Oji burulup peski qarab, eriq boyda 3 iyiq balısının oynavat qalıqını körgen. Oji ahri bu işin tigigi yetken. Anı iyiq qoramtaşının tuyuqsız domalap tüşüp, balılarını zəhmiləndirişdən ənsirgen. Bu təsirlik işini görgen Oji'nin pişayman yeşi taramlap baqqan. Seriq yaylılıq maymun. Seriq yaylılıq maymunun balılarga bolgan mehir muhabbeti dünyada az uçuraylıqan muhabbettir. Ana maymun miltiq avazını anlığan aman ölüp kesse balalarının özünü emelmeskiden ensirep derhal balalarını kuşkuğa ilip imdişki başlaydı. Bazı ana maymunlar kolu bilen ojiga balalarını atmasını toxtumay işaret kılıdı ya ki balalarını bir tarafka apırıp etip barmaqıda kökürkini işaret kılıp balalar üçün ölüşke razılıkını işbadılaydı. Bir top kaplan anı balı buğunu qoğulab yar boyuğa kelip qapdı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepdi. Balısı mı anısı qayakşip yardın sekrepdi. Anı buğa yargı çüşüp geçiş aldıdaki şu alqılıq payıtta dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü terek kılıpla yandaki qiyataşkı sekrep çıkıp elip bayat qapdı. Alqılıq payıtta anı buğa hayatlıq ümidini kılç işkilenmeyi balılarga kaldırıpdı. Sözün karlıgaç. Sözün karlıgaç pesil kuşlarına teve. Okyan kırgaklarından kilip, yeni şu yerge ketidi. Erkek karlıgaç pek jiraqa hem uzun kuş çalmaydı. Eğer erkek karlıgaçlar okyan kırgıqı kuşçuk paralmasa, tonlap ölüdü. Beden eğirliği asasen okşaş bolgan çişi karlıgaçlar yakın tizilip, erkek karlıgaçlarına apaş kılıp mağıdı. Ular toxtumay okyan kırgıqı kırap uçudu. Kırgaq jiraqtın köründende anı karlıgaçlar berdaşlık bere almaydı. Ular xuddi kanatları sungandak arqa-arqadan okyanğa tüşüp ketidi. Bu çağda erkek karlıgaçlar anısının dümbüsünün kökü kötürülüp kırgak karab dağımlı kuşudu. Anı karlıgaç, manım ışında kayıtlıqını uzartış usuluna tallab, özünün ölümü bilen hayati küçük küşlük erkek karlıgaçlarını kırgakı salam etket gözüdü. Sözün anı karlıgaç kırgakı karab uşkandıla, özünün hayatının ahırlaşkanlıqını belidu. Ular yanıla erkek karlıgaçlarını apaş kılıp, hayatının ahırkı səpirge atılındu. Payansız asmandın çeksiz denizgıca, anı mikirinin yüksek melodiyesini yanırtıdu. Kaplan. Anı mikri okşaşlı oluq, onun makan zaman çeklimisi yok. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyeci tuyuqsız bir kaplan kuşurap kaptı. O derhal o miltiqini kolu kaptı. O kavası bilen tanla kaplan jıqılıptı. Ekspedisiyeci kaplanı öldü dep oylap turalğısıgı qaytıptı. Ekspedisiyeci bilen yardımcısı kaplanın ölükini əketmekçi bulup gelgende kaplanın ölükini tapalmaptı. Ular kan izni boylap bir dereknin tuyuqi kaptı. Kaplan tihi ölmegen bulup derek astıdaki kamargı kırıp algan iken. Ular kamar sırtada yerim gün saklıgan bolsa mu kaplandın haber bolmaptı. Bu gittim kaplan rastalı ölüptü. Ular kaplanı kamardan söyrep çıkkanda dank etip turup kaptı.
Kaplan'ın kendide anısını imu atkan iki balısı barışken. Şu çağdala ekspedisiyeci Kaplan'ın ölüm aldığa ballarığı kıyalmak alıqını. İşki balısını ahırık ketim emtiş üçün yarlangan tenini söyrep kamarğı kaytıp kelgelikini düşünüptü.

8-si, toqulma buyumlarını türgə ayırış. Dövlətimizin toqulma buyumları türgə ayrılğan bulub, kiyim-keçək qatarlıq toqulma buyumlarını setib alğanda, onun türgə ayrılışığa qarab setib alsaq boludu. A türü bu vaqtlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilan bevosita uchrasi boladigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilan bevosita uchrasi bolmaydigan toqulma buyumlarını görüstüdü.

Ajırış bolğandan keyin miras bölüngende xotinning ulushi bolmamdı. Aldı bilen bu vaqtki delo misalını anlap ötəyli. 1985 yılı Wang Shaochang tuğuldu. O tuğulup 2 yılı boğusi Chinchang kesellik sebebidin tuyuqsız vapat bulup, balılarga bir bina, xelijik pul, 5000 tüp daraqpa ormanlık miras kaldı. Boğusi tuyuqsız vapat bolğaşqa vasiyatname yoki ağzaki vasiyat kaldırılmadı. Bu çağda Wang Shaochang'ın tağısı Chen Fengjin bilen ammisi Sunru hissiyatta kilişelmesik sebebidin acırışık tayarlıklı vatattı. Chen Fengjin acıraşkanda Xotini Sunru'a mal mülüknün köp taksimlenişidin sağlanış üçün dadısının mirasını bölüş layihesini izcil otturup koymadı. 1987 yılı 11. ayda Chen Fengjin bilen Sunru devalış arkalık acıraştı. 1988 yılı 6. ayda Chen Fengjin, Chen Jilan, Chen Jihong, Chen Jimin aksıngıl tötaylan dadısının kalgan öy ve nakbulni tan bölüştü. Ada juda buluşkan, kayta alaqlaşmağan Sunru bunundan haber tepip, Chen Fengjin bu mirasqa öyünüş münasiyetimiz davamlışvatkan mezgilde varızlık kılıp erişken. O erxotunun ortak mal mülükige mensup dep qarap, yerimini özüge berişin talep kıldı. Bırak Chen Fengjin işkimiz acıraşkan, varıslı kılgan miras Sunru bilen münasivetsiz dep kardı. O da kanun Sunru'nun talepini kollamdı. Bu dilu kartta mundaq çüyancı berildi. Mirasını bölgendikin varısla erişken kısmıga asasen yalğız iqdarga aylanıdı. Bırak miras bölüş sürüştürüş küçügeyge. Onun önümü varıslı kılgandın başlanıdı. Yani varıslık başlangan vakittin başlap, varısla erişken mal mülük varıslık kılgıcının iqdarlıqı da boludu. Bu dilu misalı da Chinchang, Chen Fengjin bilen Sunru acırıştın burun ölüp ketken. Ehtilap kanun dastoridagi belgilimge asaslanganda mirasqa varıslık kılış, varıslık kılınğıcı ölgen vakittin başlanıdı. Yani Chinchang ölgen vakittin başlap, varıslık kılış,

başlanıdı. Gerçi miras bölünmegen bolsa mı, Çin Fincin özü erişmekçi bolgan bir ülüş mirasqa igidarlı kılış hukuku ige. Bırak bu çağda Çin Fincin bilen Sünru tek acıraşmıgan. Bölüngende erişken miras, öyülniş münasibeti dağımlışı vatkan mezgilde erişken mal mülük tevi. Ehtilap kanun destordaki belgilimlerge asaslanganda, iki taraf ayrım pütüşmegen ekvalda erhotunun ortak mal mülükü de karılıdı. Acıraşkanda bu mal mülük erhotunun ortak mal mülük Katar'da bölüşüş mezmonuğu kırgızılmegen. Şunun için acıraşkandikin sünru ortak iqdarlı kılgıcı bulu süptü bilen erhotunga ortak tv mal mülükni kaytı bölüşün tələb kılış hukukluq. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Haktilab Kanun Desturi 1121 maddısı da mirasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Özara varislik kılış münasiyeti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vaqada ölüp gitip, ölgen vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi, yok kişi aval öldi dep qarılıdı. Hemisinin başqa varisi bulup, ölgücülənin boğun pärqi oxşaş bolmasa, aldınki boğun aval öldi dep qarılıdı. Ölgücüle bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldi dep qarılıdı. Özara varislik kılmaydı dep belgilengen.

işten çöp ata anısının üyüge kaytış yolu da hadisiye uçursa işte yarlanış da bekitilişi gerek. Onsu naisidin Liu Hanım mundaq məslahat sorudu. Akam işten çöp velisipit minip, ata anımızdan üyüge tamakı keti otkanda yolda bir pikap soku etip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı tərəp toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitdi. Sorap baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdı. Cevap, işte yarlanış suğurtsi nizamı da mundaq belgilengen. İşqi beriş keliş yolu da motorlu katnaş vasitisi hadisiye uçurab zəximlengenlerini işte yarlangan da bekitiş gerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtsi nizamını icra kılışkı dair bir qancı mesele toğırsıdaki pikride yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi hizmetçiler işqi beriş kelişini məqsəd kılgan, muvaffaq vaqtda xizmet ornı bilen turuşluq cay otursa da katnaydıgan muvaffaq liniye işqi beriş keliş yoluğu təvi. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornı bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa katnaydıgan muvaffaq liniyeliki işqi beriş keliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornı bilen cörüsü, ata anısı, pärzentleri turuşluq cayğı katnaydıgan muvaffaq liniyeliki işqi beriş keliş yolu. Üçüncü, kündeli xizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan faaliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyeliki işqi beriş keliş yolu. Törtinci, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyeliki təvab olgan işqi beriş keliş yolu. Muvaffaq vaqt muvaffaq liniyeni bekitişdə, kündelik işqi beriş kilişinin devriliki nisbi muqimliki qatarlıqlarla birləşdirib bir tutaş oylişiş gerek. Lekin dəmiliş qatarlıq, şəxsi faaliyetini qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qilişqi təvəb olgan beriş kiliş vaxtı və liniyesini öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işten düşkəndin keyin velisipit minib ata anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işte yarlanışda bekitilişi kerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgüdek besin uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye geçe. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздекілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Sevimli radyo alıqıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Qovyan axbarat işxanası yığınında 15-ci 5 illik planı başlaş yürüşlük baş temasidagi axbarat elan qilish yığını açdı. Maliya ministerliğinin alaqadar məsulu tunuşturup mundaq dedi. Bu yıl dövlətimiz texim aktiv maliya siyasətini yolğu qoyub, zörür maliya çıxımı salmaqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatına türtkü boludu. Bu yıl kirgandan buyon Maliya ministerligi texmi aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmiqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylag'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliya ministerligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliya chiqim qurilmasidan qaraganda ichki ehtiyojning yoshirin kuchini qezish, xalqning baxt saodatini oshirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytish qatorliq jihatlarda nuqtaliq kuchash kerak. Liao Min munolarni bildirdi. Iste'mol jihatida iste'mol buyumlarining konisini yangisiga almashtirish mablag'idan 187 milliard 500 million yuan tushirilib, aloqador tovarlarning setilish summasi taxminan 1 trillion 320 milliard yuanga yetkazilib, 178 million odam qitim nabga erishdi. Maliya pul muomilasini maslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surdigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, aholilar iste'moli va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonlik madad berilib, 113 million aholiga nab yetkazildi. Mablag' silish jihatida odatdan tashqari uzun muddatlik alohida zayom tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. Ish o'rnini muqimlashtirish, ijtimoiy sug'urta to'liqlamasi berish doirasini kengaytirish qatorliq bosqichliq siyosatlar davomliq yo'lga qo'yilib, nuqtaliq kishilarning ishga o'rinlashishi kuchab muqimlashtirildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytishga madad berilib, dastlabki yangilik yaratish va oshqichliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish ilgari surildi. Egilnishcha keyingi yarim yilda yana 2 trillion yuandan ortiq yerlik hukumat maxsus zayomi va odatdan tashqari uzun muddatlik alohida zayom tarqitilib ishlatildi ekan. Maliya ministerligi yerlikning zayom tarqitishini yaxshi tashkillashishiga ching tutib yetakchilik qilib, turlarda tezdan ish boshlashni ilgari surib, texmi ko'p amaliy natija hosil qildi ekan. 15-chi 5 yil mazgilida davlatimiz texmi kuchlik, muqim, tangpong, imkoniyatlik sijil maliyani tirishib barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishning asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qiladi. Liao Min mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makroliq iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida muqim imkoniyatlik sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng aylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Ta'tir davriylik boshqurish va davriylik olqib tanshash orqali iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorni muvofiq oshirishni ilgari suramiz. Xamchot tizimini yanada mukammallashtirib, boj tizimini takomillashtirib, moliya intizomidan iborat yuqori besimliq tok besimini chin saqlab, davlatning haminini yaxshi boshqurib, yaxshi qo'g'daymiz.

yönelişi iken, yaşanganlar ve balalarga ortak havalı kılış bir xil yeni endizi bulup kaldı. Chongqing şehri Yuqori Yeni Texnik rayonu Yuanke Yeslisinin mesulü Li Jie mundaqdaydı. Yaşanganlar küçük dostlarını yesliğe apırıp koygandan keyin üstüge çıkıp faaliyetke katnaşsı boludu. Bayram demeliş küllerde yaşanganlar bilen yaşlar tən köngül içiş faaliyetlerini teşkilip, çoğun küçük özara türtkü buluş arqalıq atı bala tən köngül içiş faaliyetlerini ötküzüdü. 2024 yılının ahırda besip tarqıtılgan Jungo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Gouyuan'nın kütünüş mülazimeti islahatı, tərəqiyyatını çoğunqırlaştırış doğrusudaki pikirde bir kona bir kiçik mülazimet universal gevdesi kurup, bekar turgan amavi boşluğunu canlandırışı ilham verip, kütünüş, pərviş mülazimeti əslahalarını bir tutaş uğurlaştırış kerek deyip inek oturgu koyulgan. Bu cayların ameliyetini inek siyaset yetekçiliki bilen təmin edi. Bugünkü künde noktada sınaq kılış üstüde izlenişten yokur katlamlıq layiləşkice. Yaşanganlar ve balılarga ortak havalı kılış ayrım aldın yolu koyuştun bütün memleketke kinaydı.

Amıl mı? Cigarını may kaplaşını tezilti bitidu, ya ki eğirlaştır uytidu. Turmuş adeti. Herket kılmay uzak oltırı verse, energiyanın sarıp kılınışı yeterlik bulmaydı. Şuna olan artıkça energiye mayığı ayınlanıp, beden saklandı. Uzak müddet ziyade çarçaşma, cigarının madde almaştırış iktidarı təsir etküzüp, mayının cigarda yığılıp kılışını keltürüp çıkardı. Şuna yemek işmek sağlam bulgan ekvaldı mı, muhabbıq çenikiş ve emgek bilen demilişini birleştirmegen de normal beden eğirliği ve metabolizm haltını saklap kalgıl bulmaydı. Yani şuna dikkat kılış gerek ki, gözsüz tamak yigiciler arağını köpüsü mü, cigarını may kaplaş xavıpın aşırı etidu. Kesellik ve doğru ameli. Diyabet, kandı may köpüyüp gitiş, yukarı kan besimi, köp haltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulma xarakterli kesellikler cigarının madde almaştırış iktidarı təsir görsüdüb, cigarını may kaplaş xavıpını aşırı etidu. Onun başka hormon, antibiyotikler, tutkaklıqa karşı doğrular uzak müddet işiltilsi mi, cigarının yükünü eğirlaştırıp, cigarını may kaplaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna doğrunu muvaffak işiltiş ve asasi keseliklerini dağılıp sakaytış mı, cigarını may kaplaşının aldın ilişki paydalıq. Semizlik ve irsiyet amili. Semizlik, cigarını may kaplaştaki asaslı xatarlık amıllarının biri. Ama gözsüz tamak yigicilerinin beden eğirliği ölçemden eşip kessi mi, cigarda may yığılıp kalıdı. Bir kısım kişilerde irsiyet amili sebebidin cigarının mayığı bolgan madde almaştırış iktidarı bir kadar aciz, ya ki mayını saklaş iktidarı bir kadar küçlük boludu. Bu semizlik ve cigarını may kaplaşının yüz beriş ihtimallıkını malum derecede aşırı etidu. Cigarını kaplıgan mayını yokutuşunun əpçil çağrısı. Cigarını kaplıgan mayını yokutuş için yemek işmek, hareket ve turmuş usulü katılık cihetlerde universal tanışaş ilip beriş gerek. Keselik sebebin tepeş ve yokutuş. Aldı bilen cigarını may kaplaşını keltürüp çıkardığan yemek işmek kurulması muvaffak olmaslık, hareket kemçil buluş, arağını köp iç, doğrunu muvaffak istimal kılmaslık katarlık keselik payda kılgıcı konkret sebeplerinin bari yokluğunu aydınlaştırılış, hem de yemek işmek kurulmasını tanışaş, hareket miktarını aşırış, araktaşlaş, cigarga ziyanlık doğrularını istimal kılışını toxtutuş, katarlık tedbirlerini kullanış. Eğer semizlik sebebidin bulsa, beden eğirliğini yenikletiş gerek. Dikkat kılışkı tigişlik şu ki, beden eğirliğini heptede 0,15 kilogramdan 1 kilogramgıça tedirci azaytış. Tez sürette oruklap, salametlikke ziyan yetküzüyleştin saklanış gerek. Yemek işmekni tanşaş. Qand, yağ tərkibi tüven, talalıq yemeklerini asas kılıp, qand, yağ tərkibi yukarı yemeklerini az istimal kılış gerek. Bolup mu tücü bilip işlengen karbon su birikmeleri ornığa, qanet körsetküçü tüven yemeklerini istimal kılış, qan şekerini kontrol kılış paydalıq. Zeytun meyi, qattıq postluq meyve ve belik qatarlıqlarını muvaffak miktarda istimal kılıp, ziyadı toyunğan ve toyunmağın yağ kislatasını istimal kılmasız gerek. Aksıl, vitamin, mineral madde, yemeklik talası katarlıq uzuqluq maddelerinin tekşi kobul kılınışıga kapalatı kılış. Pırçak türü dikiler, pırçak yasalmaları, dalınlıq ziraat, yeni köktat ve meyveçi ve katarlıq uzuqluq terkipleri mol bulgan yemeklerini köprek yiyiş gerek. Şununla bir vaxtda ədidin artıq yepiştin saxlanış, her kitimlik tamakta korsakını 7-8 ülüştün artıq toyğuz etmeslik gerek. Turmuş adeti. Her günü muvaffak miktarda oksigenlik çınıkış. Meselen tez mınış, astı yügürüş, su üzüşünü dağımlaştırış gerek. Bunun bedendeki artıq may ve energiyeni hortışka yardımı var. Her haptada az digende 150 minut otura hal sıcıllıqtaki oksigenlik çınıkış ve muskul küçe yetişme aşkı kılsa, bedendeki mayını azaytıp, cigarını may kaplaşının aldın algılı buludu. Bununla başka yeni kanuniyetlik meşgulat kılıp, yeterlik uxlaş gerek. Her günü 7 saatten 8 saat keçe süpetlik uxlaş gerek. Keçisi uxlamaslıq ve ziyade çarçaştın saklanış gerek. Könlünü azadı tutup,
uzak müddet ciddileşiş, teşvişleniş katarlık selbi keyfiyatlarda bulmasak gerek. Aktif, ümitvar ruhi halet, ciğerinin sağlamlığı paydalık. Muvaffak doğru istimal kılıp davalaş. Ciğer iktidarı bir normal ya ki kandaki may miktarı yukarı bulgan bimarlar, doktorunun körsetmesi boyunca ciğerini asırap, kandaki mayını tövenletidigan doğrularını muvaffak istimal kılıp davalanış gerek. Şununla bir vaxta alakadar körsetküşlerini kararlılık tekşürtüp, keselik ekvalının özgürşini herket altıdı küzdüş, hem de tekşürüş neticesi asasen davalaş layihasını tanşaş gerek. Umumən, ciğerini may kaplaşının şekillenişi, yemek içmek bilen münasuvatik bulupluq kılmasın, yine beden iğirliği, irsiyet amili, turmuş adeti ve doğru istimal kılış katarlıq köpxil amillar bilen mu ziş münasuvatik. Gözsüz tamak yiş, ciğerini may kaplaşının pütülleri saklanğılı buluduğanlıqıdın diyerek vermeydu. Ciğerini may kaplaşının aldın iliş ve onu davalaşta, yemek içmek, turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlıq köp tərəflərdən universal oyluş gerek.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şəxsiyyətsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvanlarda mı var? Hayvanat dünyasındaki ana balılıq hissiyatının çoğunluğu insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikidin işip getirdi. Ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşla bizgi yüksek abidi dikilip yerdi. 8 ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindeşi. Çişi 8 ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeriyani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeriyani de çişi 8 ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okşmasıqdan uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen onu kişilip öltürüp yetidi. Çişi 8 ayak tuxumlardan bir kademe ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkan denki naide tezla, üzgüdek bolsumu bırak çişi 8 ayak sevdaylarca kuruk tuxum şakılını saklap yetip, kün güllep nersiymey, ahir ölüp getirdi. Qara iyiq. Oji tağda ovçılık kılıp etip, tağ bağırdaki kuramtaş tüyüde bir kara iyiğinin oturğalıqını körüptü. Fırsatını ganimet bilgen oji kara iyiği qarıtıp, işkipay oku etipti. Əcəblənərliki, iyiği oktakken bolsumu, yıkılmay orında oltırıyı veripti. Bu neymişti? Bunun tigi yetiş üçün oji yan taraftan asta minip, kara iyiğinin aldığı ötüp, onun anı yıkışkallikini körüptü. Gerçi, onun işkipay oku deyip, sakrat küçüşüp kalgan bolsumu, bədini bilen örülüp getey, dəp kalgan kuramtaşını tosup durgan işken. Oji burulup peski qarab, eriq boyda 3 iyiq balısının oynavat qalıqını görgen. Oji ahri bu işin tigigi yetken. Anı iyiq qoramtaşının tuyuqsız domalap düşüp, balılarını zahmelendirişten ensirgen. Bu təsirlik işini görgen Oji'nin pişayman yeşi taramlap baqqan. Seriq yaylılıq maymun. Seriq yaylılıq maymunun balılarına bolgan mehir muhabbeti dünyada az uçurayılgan muhabbettir. Ana maymun, miltiq avazını alınan aman ölüp kesse balalarının özünü emelmeskiden ensirep, derhal balalarını kuşkuğa ilip emidişki başlaydı. Bazı ana maymunlar kolu bilen ojiga balalarını atmasını toxtumay işaret kılıdı, ya ki balalarını bir tarafka apırıp etip, barmaqıda kökürkini işaret kılıp, balaları üçün ölüşke razılıqını işbadılaydı. Buğa. Bir top kaplan anı balı buğunu koğulap yarı boyuğu gelip kaptı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepti. Balısı mı anısıga ekşip yardın sekrepti. Anı buğa yargı çüşüp geçiş aldıdaki şu alkılık peyitte dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü terek kılıpla yandaki kıyataşkı sekrep çıkıbilip bayat kaptı. Alkılık peyitte anı buğa hayatlık ümidini kılç işkilenmeyi balılarga kaldırıptı. Sözün karlıgaç. Sözün karlıgaç pesil kuşlarga teve. Okyan kırgaklardan kilip, yeni şu yerge getirdi. Erkek karlıgaç bek jiraqqa hem uzun kuş çalmaydı. Eğer erkek karlıgaçlar okyan kırgıqı uçup baralmasa, tonlap ölüdü. Beden eğirliği asasen okşaş bolgan çişi karlıgaçlar, yakın tizilip, erkek karlıgaçlarına apaş kılıp mağıdı. Ular toxtumay okyan kırgıqı kırap uçudu. Kırgaq jiraqtın körüngende, anı karlıgaçlar berdaşıq beri almaydı. Ular xuddi kanatları sungandak arqa-arqadan okyanğa tüşüp ketidi. Bu çağda erkek qarlıqaşlar anısının dümbüsünün kökü kötürülüp qırğa qarab davamlı quçudu. Ana qarlıqaş manı muşunda qayyatlıqını uzartış usulunu tanlap özünün ölümü bilen hayati küçük küçlük erkek qarlıqaşlarını qırğaqqa salamat yetkizidi. Sözün ana qarlıqaş qırğaqqa qarab uşqandılar özünün hayatının axırlaşqanlığını bildi. Ular yanıla erkek qarlıqaşlarını apaş qılıp hayatının axırqı səfərgə atlındı. Payansız asmandan çeksiz denizgıca anı mikrinin yüksek melodiyesini yanırtıdı. Kaplan. Anı mikri okşaşlı oluq, onun makan zaman çeklimisi yok. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyici tuyuqsız bir kaplan kuşurap kaptı. O derhal o miltiqini kolu kaptı. O kavas bilen tanla kaplan jıqılıptı. Ekspedisiyici kaplanı öldü dep oylap turalğısıga qaytıptı. Ekspedisiyici bilen yardımcısı kaplanın ölükini əkətmekçi bulup gelgende, kaplanın ölükini tapalmaptı. Ular kan izni boylap bir dıraqının tüyüge kaptı. Kaplan tihi ölmegen bulup dıraq astıdaki kamargı kırıp alğan işken. Ular kamar sırtada 20 gün saklıgan bolsumu kaplandın haber bolmaptı. Bu gittim kaplan rastalı ölüptü. Ular kaplanı kamardan sörep çıkkanda dank etip turup kaptı.
Kaplan'ın kendinde anısını imuatkan iki balısı bar işken. Şu çağdala ekspedisiçi Kaplan'ın ölüm aldığı balırgı kıyalmak alıqını. İki balısını ahırık ketim emtiş üçün yarlangan tinini söyrep kamarga kaytıp gelgelikini düşünüptü.

0: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
1: Melçe Uruş, çıkış dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
0: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: O ne mi?
0: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

8-ci. Toqulma buyumlarını türge ayırış. Dövlətimizin toqulma buyumları türge ayrılgan bulup, kiyim-kecek qatarlıq toqulma buyumlarını setip alganda, onun türge ayrılışıga qarap setip alsaq boludu. A türü bu vaqtlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilen bevasita uçurası boludigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilen bevasita uçurası bolmaydigan to

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бир баян этизларны сугардым.
6: Паскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە كادىرلىرىنى پارتىيەنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسى ۋە ئېسىل ئىستىلىنى ئەۋج ئالدۇرۇشقا يېتەكلەپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، يېڭى دەۋردىكى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىش كېرەك. زۈنىي شەھەرنىڭ بوجۇ رايونى ماۋبا كەنتىدىكى ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى، جۇڭگو تېلېگرافى بۇلۇت ھېسابلاش گۇيجۇ ئۇچۇر باختىسى سانلىق مەلۇمات مەركىزىدە لىشى كادىرلار ۋە ئاممىنىڭ ئىستىلىنى توغرىلاش ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر تەكلىپلىرىنى ئەستايىدىل ئاڭلىدى. پۇقرالارنىڭ ئامانلىقى ۋە ھال ئەھۋالىنى باشتىن ئاخىر كۆڭلىگە پۈكۈپ، ئامما ئەتراپىدىكى چىرىكلىك قىلمىشلىرىنى مىققىقىش روي بىلەن جازالاپ، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى ئەرزىيەت مەسىلىلىرىنى مەركەزلىك تۈزەشنى چىڭ تۇتۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىلىرىنى داۋاملىق تۈزەپ، خەلق ئاممىسىنى تېخىمۇ كۆپ بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. لىشى گۇيياڭ شەھىرىنىڭ خۇاشى رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىدە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى دەۋر فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. لىشى يەنە ئۆلكىلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى ئورگىنىغا كېلىپ، خىزمەتلەرنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش مەزگىلىدە لىشى سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە ئورگانلىرى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشنىڭ ئەمەلىي ھەرىكىتىدە گەۋدىلەندۈرۈپ، پۈتۈن يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى يۇقىرى سۈپەتلىك تاماملىشى كېرەك. سىياسىي نازارەتچىلىكنى ئەمەلىي تۇتۇپ، باششۇجى شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى، 15. 5 يىللىق يىرىك پىلاندىكى تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، قاتتىق ئىنتىزام ئارقىلىق نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىدا ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ئىستىل قۇرۇلۇشىنى ئەمەلىي تۇتۇپ، سىياسىي نەتىجە قارشىدىكى ئېغىش مەسىلىسىنى دائىم تەكشۈرۈپ ئۆزگەرتىپ، تۆت خاھىشنى تۈزىتىپ، يېڭى ئىستىل تىكلەشنى تەڭ تۇتۇپ، ئىستىل قۇرۇلۇشىنىڭ دائىملىق ئۇزاق ئۈنۈملۈك بولۇشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. ئۈچتە چىرىكلەشمەسلىكنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، يۇقىرى بېسىملىق جازالاشتا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، ھوقۇق تەقسىملەش، ھوقۇق يۈرگۈزۈشنى قېلىپلاشتۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى پاكلىق مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ قاراتمىلىقى ۋە ئۈنۈملۈكلۈكىنى ئاشۇرۇپ، پەن تېخنىكا ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، چىرىكلىك پەيدا بولىدىغان تۇپراق ۋە شارائىتنى ئۈزلۈكسىز يوقىتىش كېرەك. ئۈچلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى يىلى ھەرىكىتىنى چىڭ تۇتۇپ، تۆتتە قاتتىق سىناقلارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە پولات قوشۇنى بەرپا قىلىشى كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 9 ئاينىڭ 4 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن گوۋيەن ئاخبارات ئىشخانىسى 15 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدا يۈرۈشلۈك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، داۋالىنىش كاپالىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشقا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15-5 يىلدا دۆلىتىمىز ئومۇم خەلق داۋالىنىش كاپالىتى ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، سۇغۇرتىغا قاتنىشىش سۈپىتىنى مۇقىم ئۆستۈرۈپ، ئومۇم خەلق سۇغۇرتىغا قاتنىشىش قۇرۇلمىسىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، ئىشلىگۈچى دېھقانلار، يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى كىشىلەر قاتارلىق نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش كۆلىمىنى كېڭەيتىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ھازىرغا قەدەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسى دور مۇندەرىجىسىنى ھەرىكەتچان تەڭشەش مېخانىزمىغا يېڭىدىن 949 خىل دور كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 199 خىلى يېڭىلىق يارىتىلغان دور ئىكەن. 15-ci 5 yıldaki tibbi doğru kespi tez terakki kılıvatkan yeni vaziyette davalanış kapalıtı tarmakları her yili asasi davalanış suğurdusu doğru mundaridisini davamlıq tanışıp, şartkı uygun kilidigan tekimi köp ösme, sozulma kesel, oz uçuraydıgan kesel, balıla keseli katarlıq iğir keselle. Nuktuluk sağladiki yenilik yaratılgan doğrulanı davalanış suğurdusu atçot kılış dairesige kirgüzüdü. Derecidin taşkırı çoğun şehirlerinin işkorulaşkan cay, daimlik turuşluk cayda suğurtuğu katnış, nopos çeklimisini umumüzlük emelden kaldırışını sicil ilgiri sürüdü. Davalaş mülazimet türü ve davalaş hormu materyallarını atçot kılış mundaridisini memleket bu içe birlik keltürüşünü zor kuş bilen ilgiri sürüp, rayullah otursudaki siyaset farkını yenimi kiçikli tutu. Uzun müddetlik perviş suğurdusu 15-ci 5 yılda tez tüzülüştün umumüzlük yolu koyuşka özgertildi. 2028-ci yılının ahırgıca uzun müddetlik perviş suğurdusu tüzümü bütün memleketini asasi cihettin umumüzlük kaplaydı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Havaray Stansı'nın aldın məlumatıda görüstülüşçe, 9-cı ayının 5-ci, 6-cı günleri Jiangxi'nin otları cənubi, Hunan'nın cənubi, Fujian'nın otları cənubi, Guangdong'nın şimali ve şərqi qatarlıq caylarda yanıla otları hal ve küşlü yağmur yağdıken, kısmen caylarda qarı yağmur yağdıken, uda yakın yağmur keltürüp çıqırdıgan işkilemci apetinin aldını ilişkerek, caylar, tarmaqlar, kəlkündün müdafiye körüş tedbirlerini devamlıq ilgiri sürüp, Amının hayatı ve mal mülük bir xəterlikini həqiqi qoğdumaqda.
1: Stansımız xəbri. Muxbirinin 9-cu ayının 4-cü günü Şizan Abdudum rayonu Jilong nayəsidiki 26-cı avqust Latq Şehirlik İqin Apitidin ciddi əhvalgı taqabıl turuş, kutquzuş, aldın qısab komandallıq ştabıdın igilişcə 9-cu ayının 4-cü günü saat 18 gecə apətdə 31 kişi qaza qılgan. 531 kişi bilen alaqı üzülüp kalgan. Apet yüzbegenden kiyin Şizan yerlik hükümeti Jilong Çigra İğizi rayonudaki geologiyelik apet yuşurun xayıp noktalarını vaqtıda tekşürdi. 9-cı ayının 2-cü günü geçe G216 kutkuzuş yolunu məxsus tekşürdi. Tekşürüşte 58 orunda geologiyelik apet yuşurun xayıpı bay kaldı. Bunun içinde xatır yukarı cay 7, xatır otturhal cay 39, xatır tövən cay 12. Təsir qüşürğən üç kentinin yoşurun xayıpını təkşürüş və xayıp xatarını bahalaş, işki vaqtlı xayıptın saqılınış oranını tallaş hizmeti tamamlanıp, ciddi əhvalı taqabıl duruş xatardın saqılınış oranı kuruluşuğa pahalı yetekçilik kılındı.
0: Stansımız xavri. Muhbirinin Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetidən ilginçcə, hesablaş küçü tori, yeniçi elektr tori qatarlıq 6 tori quruluşunun önümlük, tərtiblik ilgiri sürülüşü kaparatlı qılış üçün, dövlətimiz 6 tori tör ambri quruluşunu tezildib, cəlib qılış küçü ige bir türküm quruluş türlerini rədləb cəmiyyətki aşkara tunuşturuşunu tezildib, köp mənbəlik subyektlarını qatnışıqı ilhamlandırıb, Hökumət silinmesinin türütkülük rolunu teximi yaxşı cari kıldırdıken. Baha şekillendiriş qatarlıq mexanizm və yandaş kolla siyasetlerini mas qadamda mükemmelleştirib, Suudi Endisi'de yenilik yardışqı türütkü bulup, alt tor kuruluşunu ortaq ilgiri sürdüğen birikmi küş şekillendirdiken.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca memleket bu içe yeniden 115 xalqara aviyasiya yük transport liniyası içilip, her haftada berip keledigan növetçi ayrıplan 292-ge yetti. Yeniden içilgan aviyasiya liniyaları içide Asiya aviyasiya liniyası ve Avrupa aviyasiya liniyası en köp.
0: Stansımız xavri. Yakında Goyen Bihatar İşlep Çıkırış Komiteti İşhanesi, Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Katarlık 8 tarmak plan birleşip, tonel kuruluşunun Bihatarlık hizmetini yenimi küçeytişini uğurlaştırdı. Kuruluşunun muvaffak müddeti ve Bihatarlık silinmesine toluk kaparatla kılıp, geologiyalik tekşürüş süptini haqiqi östürüp, layiyeleş halkısıdaki zor xeyim xatarını başkuruş, kontrol kılış ve nazarat kılgıcı orullarının bitirap nazarat kılış rolunu küçeytip, iş halkılarını kıskartıp materyal uğurlaş, saxtipazlı kılış kılmışlarını qatdi çekleşini talep kaldı.
1: Stansımız xabri. Muhbirinin devlet keserliknin olduğunu eliş kontrol kılış idarısının ilgilişçe, 2025 yılı memleket boyunca okuguçularının Irak'ını görülmestik nispeti 49.9% yıkılışıp, 2018 yılıdaki 53.6%'ın cemi 3.7 puan tövelligen. Yakınki 5 yılda uda tövelleş vaziyeti görülgen.
0: Stansımız haberi. Rossiya Devlet Müdafiye Ministerliği 9 ayının 4 günü uruş doklatı ilan kılıp mundaq dedi. 8 ayının 29 günüden 9 ayının 4 günü gece Rossiya armiyesi cemi 15 mahallini kontrol kılıp 6000'dan artık uçkutsuz ayırplanını itip çürdü. Ukrayna Kurallı Kısım Baş İştabi 9 ayının 4 günü ötken bir günde aldıq sep rayonu da 240 ketim uruş boldi. Ukrayna armiyesi köp tereptin Rusya armiyesinin hücumunu çekindirdi, dedi. Amerika Zuntuni Trump 9 ayının 4 günü Amerika'nın alaydı elsi Witkov bilen Kushner'nin Rusya'ya Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırış layihesi sunğanlıqını aşkar aldı. Ukrayna zuntuğu Zelenskiy şu günü Ukrayna paytaxtı Kiev şehir merkezi yerleşken Ukrayna Devlet Xavfsizlik İdarisi Baş İştabının Rusya armiyesinin uçkutsuz ayırplanının hücumu uçurğanlığını bildirdi.
1: Stansımız haberi. Amerika zuntuğu Trump 9 ayının 4 günü Amerika armiyesinin İran'ın Kuh Kolan'a nait tez zərbi berdiğanlığını eytti. Kuh Kolan İran'ın otur kısmıdaki Isfahan ülkesindeki Natanz yadro əsləhəsi etrafıga caylaşkan bulup, İran'ın en müstəkkəm yer astı yadro əsləhələrinin biri deb qarılıdı. Trump bunun ilgiri Kuh Kolan yer astı yadro əsləhələrge zərbi berimiz deb köp qitim təhdid salgan. Bırak İran Kuh Kolan əsləhələrinin quruq ikenlikini, Amerika'nın Kuh Kolan'a hücum kılış hareketinin çok mağlup olduğunu bildirgen idi.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizin diktorları Abdurrusul Abdurrahim bilen Gülbekrem Muhtar, Nühacı Muhariri Patigül Muhammed, Nazaretsi Bahtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Özgürişcan xalqara muhitda taratqular uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi muhimi taraqiyatni ilgiri sürüdigan qural, iqtisadi pursat yaratıdigan katalizator. Yaqında Beijingda ötküzülgen 7-nji növetlik Jungo Afrika taratqular hemkarlıq munbirining ijilish murasimida Afrika İttifaqının Jungoda turuşluq vekili Bağ söz qılıp, Afrika Jungo taratqıları birlikte tirişip, iki taraf hemrahlıq münasibetinin üzüp yetilişige guvah buluş bilen bille, taraqqiyatni ilgiri sürüdigan, düşünüşini çoŋqurlaştırdigan, tinişlikni müstehkemleydigan yardımcı küşke aylanışı kerek dedi. Bu nüvetlik munberde taraqqiyat yeni purustudun hem bahrinip, ünsin yeni kelgüsini birlikte yaratış başti miqalandi. Jungo ve 45 Afrika devletinin kelgen tahminen 400 vekil mezmunda yenilik yaratıp, adimiyet hemkarlıkı küş koşuş, teknikada hemkarlaşıp, kesipte tan payda ilişki küş koşuş, ünsin mulazimete arkalık, iktisat soğudunu ravajlandırış, radyo televiziye ünsin sahasiriki AI'ni yuğurup kolunuş emliyeti katarlık yadroluk karalımlarını çöğürdep, söhbetleşti ve fikir almıştırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin Afrika meselesi boyunca alaydı meselesi İza Kanva videoluk söz kılıp mundaqtıdı. Jungo Afrika Hemkarlık Münbiri Ramkısı'da taratqular alaqısını çoŋqurlaştırış, sırtkilerinin hakiki Afrika'yı bolğan tonuşunu küçeytişte mühim ehmiyetki ige. Afrika radyo televiziye aparati jungoluk kesiptaşlar bilen kol tutuşup ilgirlep, akbarat mezmonini almaştırıpla kalmay, yana bayan kılış igilik hukukunu küçeytip, Afrika'nın terakiyat evzellikini namayan kılıp, Afrika İttifakı'nın 2063. yıllık karalmasını işe açırışkı türütkü buluşu kerek. Bu yıl del Jungo Afrika diplomatik münasuvat ornatkallıkının 70 yıllıkı. Şundakla, Jungo Afrika adimiyet almaştırış yili. Munber mezgilde 7-nji növetlik Jungo Afrika taratqular hemkarlıq munbiri orta xitapnamesi ve Jungo Afrika radyo televiziye ünsin hemkarlıqının 80 türlük neticesi resmi ilan kılınıp, Jungo Afrika adimiyet almaştırış yılığa mol mezmun ve hayati küş ata kıldı. Jungo 2024-nji yili Jungo Afrika hemkarlıq munbiri Beijing başlıkları yığında Jungo Afrika radyo televiziye ünsin yıngılık yartış hemkarlık planını yolgu kuyuşunu cakarlıgandın buyan, şiktirepnin akbarat, mezmun, tarqıtış, teknika, hadim katarlık cahitlerdeki almaştırış hemkarlıqı teximi kan çoŋqur boldı. Jungo Devletlik Radyo Televiziye Baş İdarisi ilan kılgan sallıq malumatı körüstülüşçe, televiziye tiyatri üşkevde, Altıyım Katarlık, Jungo'nun 80'den artıq ünsin əsri Afrika'daki nurgun devletlerde körüstülgen. 29 Afrika devletinin 80'den artıq programisi Jungo'daki asaslıq televiziya kanalları, köşme taratqı supları da körüstülgen. Bunundan başqa, iki taraf yana təxminən 50 ünsin programisini birlikte süratke alğan. Bunun içində Beijing Çoŋ Ünsin Noxtalıq Türi, Meyli Kentdiki Kəlginiğizni Qarşı Alımız Namlıq Televiziya Teatri, Jungo Tanzaniya Dostluqını İlgiri Sürüş Alayıdı Tökbü Mükafatıqı Erişken. Afrika Radyo İştipaqının Baş İş Bicürgütüsü Geri Guar Caka Munularını Bildirdi. Jungo'nun pen texnikisi ve üskünleri Afrika Radyo Ul Əslərlerinin tərəqiyyatı ve zamanı ilişiğe pal tökbü qoşdi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen 2. nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıkısı'ya yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanıda bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqsigi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslani öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklani epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşini Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşini Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşini Adem Tenerket musabıqsi, hem Maşini Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşini Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliş durganda bu yıllık tenerket müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldı. Tordaşla, insaniyet dünya rekordu yetişmeyi vatıdu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket müsabıqısı da işkılışta bəsilişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşini

çıkarış bilen ihtiyacını tutaştırış körükü berpa kılıp, teknikinin emliyleşip kullanılışını tezletti. Şunu bilen bir vakitta Cungo Kırım'la aşırış, içi bitişini zor kuş bilen teşebbüs kılıp, teşebbüskarlık bilen dünyanı töven tenerhlik Kırım'la aşırış çoğun modülü bilen temillep, dünyanın yenilik yart şartını hakiki tövelletip, yer şarının cenibinin terakiyatını ilgiri sürdü. Çetel tarat kulları mındak baha bədi. Cungo başının ahir xalqara ammavi məsulat bilen təmilli gücü bulup, terakki kılavatkan devletlerinin əqli devrge baraver sınıp kırışıge yardan berip geldi. Maşini adam sestra mulazimetçi ya ki yardımcı bolu süpti bilen, insalla bilen billi üç mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yartış, tövən katlam logikisinin baştın ahir içi bitiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyat yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşişka, yaxşılık qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş, teknik tərəqiyat nəticilerden her bir adamını hakiki nəpki eriştürüş kəllikini teximi inik görüp yetti.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Jungu amilini həmili yerdə uçıratqılı buludu. Mişöbin şəhərçisiriki dükkanlarda uçırat turğan yaşla mərvayit ətkən çiyini tetip baxmaqda. Koçılarda Jungu'nun danlıq markılıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ötüşüp duratdı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüp baqatdı. Yerli kişiler xənzu tılı da yaxşımısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaqtıdı. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yuqur önümlük, bahası mı muvaffaq? Yerli kişiler Jungo'nun məxsusatlarını nait itiraf qılıdı. Jungo'nun tokluq avtomobili hazır yuqur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çopri muhbirga Jungo'nun tokluq amivi avtobusini haydash addi, olturuş rahat, yolcularının inkası nait yaxşı dedi. Şu jaydaki soda saraylarına kırsanız, əxli yan telefondan ail elektr saymalarıca Jungo tavarlarının mal cazırıqa lıq tızılğalıqını. Jungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Jungo aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toxu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Jungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidigan xeridarlar köpüşken. Jungo'nun elektronluk soğudusu mu yerli kişilerinin mal setivliş adetini özgertti vatudu. Xanzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Jungo'nun mal setivliş subsidin mal setiv alıdu. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının setivlişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xanzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtıdı. Kırgızistan bilen Jungo'nun arlıqı yirak emez. Malını işke aptadılı tapçırıp ağılı buludu. Bazı kımmet emez. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Jungo'nun elektronluk soğudu süpsi arqılıq tordun mal setivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim gecektin oyuncuqlarıca bir posolka tağı deryalardın halkıp ötüp, işki dövletinin kündülük turmuşunu tutaştırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve medeniyeti mu şucayda künsürü umumlaştı. Beşkek Dövletlik Taşıyosu'nun Kunzi Şöyü'nde Xanzu tili ügündüğün yaşlar barğan seri köpeydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp durattı. Kitapçısıga Xanzuci derslik ve Jungo medeniyetine ait kitaplar tızılğaydı. Yangya'nın bilen Yüşi Kunzi Şöyü'nin okuğucuları. Yangya'nın Xanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, toluq otur mektepte okuvatkan çığıdala Jungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimleri.

Milletni güllendiriş zor vazifesini zimmisiga aladigan davr yeni kişilerini tirishib yetiştiriş gerek. Ma'rif devletnin uluq işi, partiyanın uluq işi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya merkezi komiteti ma'rif xizmetiga yüksek ahamiyet berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035-ni besib tarqitib, her derecelik türlük mekteplerinin ideyevi, siyasi hizmetini umumuzlu küçeytip, mağarıp sahesedeki universal ıslahatını algı sılcetip, derslik kuruluşu da devletinin işi hukuku oranını küçeytti. Mağarıp'nın kıyapıtı da en dizi karakterlik özgürüş bolu atıdı. 14. 5 yıl mezgili de biz partiye ve devlet işlerinin terakiyat umumluğu yükseklikide durup, partiyanın ma'rif fangcinini umumuzluk ızıçılaştırıp, ma'rif işlerini aldını ravajlandırıştı çıntırıp, partiye üçün adem terbiyeleş, devlet üçün ıhtısaslarını yetiştirişti çıntırıp, ma'rifini tırışıp, halk razı bulgudak yakşı başkurup, ma'rifinin zamanı verişini tez algı sildirtiş yeni sepirde, milletini güllendiriş zor vazifesini zimmisiga alıdıgan devir yeni kişilerini yetiştirişimiz gerek. Sosyalistik mektep başkuruş yönleşi de çıntırıp, ahlak arkalık adem terbiyeleşini mağarıpının tüp vazifesi kılıp, mağarıpının sosyalistik yadrolu kımmet karışını yitildiriş ve emeliyet körüstüştüki mühim rolünü cari kıldırıp, mekteplerde ideyevi siyasi nezriye derslerini ıslah kılış ve onun da yanlık yardışını çonkurlaştırıp, mekteplerinin tent terbiye, güzellik terbiyesini küşeytip ve yakşılap, emge

terbiyesini ken kanat yaydırıp, sapa mağaripini ravajlandırıp, mağarip adılıkını alığı sılcetip, okuçlarının ahlaki, ahli, cismani, güzellik, emgek cihetlerden etraplık yetilişini ligürü sürüp, okuçlarının vetemperverlik hissiyatı, icdimai mesuliyetçallıkı, yenilik yaratış royu, emeliyetin ötküzüş iktidarını yetildirişimiz gerek. Adem küçü baylıkı, yeni terakiyat endisi berpa kılıçtaki muhim tayanç. Yeni terakiyat endisi uygulaşkan mağarıp kurulması, pen kesip kurulması, ixtisaslarını yetiştiriş kurulmasını elalaştırış gerek. Umumi halkının ömürlük ügünüşüge türütkü buluş mekanizmini mükemmelleştirip, husuli tekimi callık, baylıkı tekimi mol, ügünüşge tekimi kolaylık bolgan ömürlük ügünüş sistemisini berpa kılış gerek. Kesbi mağarıp ve terbiyeni zor küşbilen ravajlandırıp, emgekçilerinin mağarıtı ve kırım seviyesini önümlük östürüp, tekimi toluk, tekimi yukur süpetlik işki oralaştırış arkalık, otur hal kırımlıklarını köpeytip, işki ihtiyacının yoşurun küçün kozgaş gerek. Öz aldığa yanılık yaratış iktidarını östürüp, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda tezdin bösüş hasıl kılış, yeni terakiyat endisini berpa kılıştaki aşkuşluk mesele. Döltümüzdeki Ali Mektep'le eğir yükünü batırlık planzımızı elip, Ali Mektep'lerinin ul tatkikat, pen teknikada yenilik yaratıştaki yoşurun küçünü kozgap, dikkatini devletinin strategiyelik ihtiyacını merkezleştirip, aşkuşluk, yadroluk teknikala, bolup mu kaldım boğduğun meselelerini nişallap, texniki ötkülüge hocum kılışını tezildişi gerek. Koş birinci derece kuruluşidiki Ali Mektep'lerinin pen teknikada yenilik yaratış hizmetini küçe yetişigi medet berip, yukarı seviyelik daş öylegi tayinip, bir türküm tetkikat eslerlerine caylaştırıp ve kurup, işlep çıkırış, okutuş, tetkikatının bir gevdelişini alğı sözetiş gerek. Ali Mektep'lerinin ixtisaslıkla koşuğunu kuruluşu ve ıslahatını çoğunkurlaştırıp, yukarı sapalık okutukçılar koşunu berpa kılıp, birinci katarı durduğun tekimekip ixtisaslıklarını yetiştiriş gerek. Mevkani devletin rayon terakiyat strategiyesini mülazimet kılışkı koyup, mağarıp baylıkının rayon tevhesideki taksimin işini elalaştırıp, nokta, liniye, daire birleştirilgen şerq rayon, otra rayon, gerbi rayonla maslaştırılgan mağarıp terakiyat boşluğu endisini tez şekillendirip, mağarıpının rayon terakiyat strategiyesige mulazimet kili seviyesini östürüş gerek. Mağarıp sahasının universal ıslahatını umumuzluk çoğunkurlaştırıp, mağarıp ıslahatının sistemliklikli bir pütülükli maslıkını küçeytiş gerek. Yeni devirdeki mağarıpni bağlaş ıslahatını çoğunkurlaştırış umumi layihesini otturuk koyuş ve emelileştirişini yakış tutup, Cungo'nun emeliyetine uygun kilidigan dünyavi seviyeye ilgi bolgan bağlaş sistemisini berpa kılış gerek. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumuğu takabül turgandım boyanki kankülemlik tor mağaripi tecrübelerini yekülleb, uçur teknikisinin paydınıp mağarip ideyesini yığılaş, mağarip endisini özgertiş gerek. Mağaripni sırtkı içi vitişini kengaytip, mağaripni içi vitişinin dünyavi caylaştırımısını elalaştırıp, xalqaro pen texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Radio anglovchi do'stlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2. ayının 26. günü Cungu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen
Dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ligri sürüş gerek namlık sözünü anladığımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yine okşasla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlağa yitip geldi. Programımızı aval kıdaklı yaptırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasetçi Dostunlar Şirin Gültoğdi. Bugünkü programımızda yeni kandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dek kıtınla dağımlıq bizde bolsın.

U gerçi Li Hao bilan tanışmasa mı, nam şerpini burunla anlayan idi. Onun nurgun galibi iş izleri mektepteki savaqtaşlar arasında tarqılıp yürüttü. Bugünkü günlükte o yakın dostu Chen Yaya'nın baş ketinciliğini hal kılış məqsidi de Li Hao bilan körüşke mecbur buldu. Ondaqta Li Hao zadı kim? O Li Hao'ğa gepini anıltala mı? Bula kızıqsınız, deyiktiğiniz bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Mutallip Haşir tercümesindeki Pan Jilay'nın sizge bir hayvanat bahçısı soğuk kılay namlıq hikayesi de bolsın.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yakışı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü pek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipit'te bana ben de bilmeyip gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit benim işten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım ana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o da kim deydi? Her kitim mağdurum kamıgıcı yamışkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
9: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
10: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
7: Hava ne mi diken sap?
8: Yürünle, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

bir psixikshunos shundoq degan. Har bir odamning turmushda bir mal noyti mushkul mazgillari bo'lishi mumkin. Turmushning qiyinchiliklari, xizmatdagi o'ngsizlik, o'g'inish besimlari, muhabbatdagi parishonlik degan o'xshash. Lekin bularni chidab o'tkazganlarning hayoti chuqur go'zal bo'ladi. Shunga bu yerda ansirashlarimizning hojati yo'q. Albatta, buni hammamiz his qila olamiz. Eng halkılık peytte bizden en çok yoşurun küçümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançilik kalçı şikayetlikini bilereyimiz. Şunu bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamele kıldığan bulumuz. Turmuşta bir adam hoşallık ve kanaatini özge hemra kılalığında ondan barlık kıyınçilik o kişini korkutamaydı. Izçılık bilen hayatı küçünü yokatmağında mengü gelbi kılıç istikini emel kaşıralı. Жоңашқа вақтлық қиыншылық сізді харғызып қоймыз. Тырышчалық вә әң гүзел нәтиже сізге әмір ап осын. Қинамызса әң гүзел күйіміз сізге әмір ап осын. Мәрхәмәт.

Nasiyumik dostlar programımızda anlaşıvatıdu. Hemimiz mükemmellik intilimiz. Mükemmel buluşunu ümit kılımız. Hayatımızda mükemmel kılıdığan bundak bir neçü türlük işler baki. Beni kulak silin. Okuğan kitabınız hem de mangan yolunuz baştan geçirgen barlık işleriniz sizden hayat endizinizge bir vasıtı çok tesir gösterdi. Nezer daire endizini belgeleydi. Çoğun endiyiziniz hayatınızı belgeleydi. Turmuşta biz uşuratkan her bir ademge Çin köylümüzden minnettarlık bildireyli. Endi hayatımızda bizgi nurgun ademle uşurat durdu. Hayatlıktaki bu uçuruşuş naid kümmetlik bulup, hayatımızda peyda boğan ademle bizgi nispeten katlı bir soğat isatlıydı. Şunlaşka hayatımızda yolukkan her bir ademge minnettarlık bildirişimiz gerek. Bazılar bizim hayatımızın balılık devrimizge hemra buludu. Yeni bazılar yaşlıkımızga hemra buludu. Hem bizim bekerek isimizden çıkmaydığını balılık ve yaşlık devrimizge hemra bulan kişiler buluşmak ki. Mengü estin çıkmaydığını yeni şu balılık ve yaşlıkı hemra bulan kişiler. Belki bunundaki sebep mi şu balılıktı ki biz intayın sebi hem bizim güzel bulan bir muhabbetin ilgisi. Yaşlıkımızda mı biz kalbimizge muhabbetle rık doldurduk. Demek her kaysı vakıtta biz okşaş muhabbetle içide. Şundak diyeleyimiz muhabbet içide ötken hayat mengü unutulmaydı. Ken ondak bolsa tövendeki demlerimizde mi muhabbetge rık doldurayla.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutkanlığa izle. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla bulundur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamnı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşan yaratış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıklarını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oblonski mağay dep turuşuğa korni kirip Sergi Alekseyiç keldi dedi. Oblonski onundan Sergi Alekseyiç degen kim o dep soray devitip bir dil onun kimlikini eslep kaldı. Seryoja mı? Men tik Sergi Alekseyiç desen onu bir minister mikin dep kaptı men. Bir dillı o, Anna'nın onu körüp kelsen, diginini esig aldı. Anna teki onu kögeş kegin devidi. Oblonski hoşlaşıdığan çağda, Anna'nın adamının işçi ağırgı dek biçarı halette, sel ıza tartıp bırak. Sen onu kömey kanmaysan. Körüp kalsan onun nerede turvatkallıkını, kim karavatkallıkını tepsili bilip kelsen? Onudun başka, Sitva, eğer mümkün bolsa, seninçe mümkün gu ha? Digerlikini mi esledi? Oblonski şu çağdıla, onun eğer mümkün bolsa, digen gepinin nemigi kartılgallıkını bilgen idi. O acırş resmiyetini mi ötügeli bolsa, hem oğlumnu mu mağı buyurup bese demekçiydi. Oblonski, baya Karenin bilen sözleşkendin kiin, bu işini oylaşkı mı bolmaydı kallıkını. Ciyen oğlunu köreligini ge, hoş bolsa boludu kallıkını bilip yetken idi. Karenin oğluğa hazırgıca opsinin gepini kılıp bakma kallıkını esletip, Oblonski'den onunğa obs toğırlık bir iğizmi gep kılmaslıqını sordu. O ötken kıtım obs ulan körüşkendin kiyen katıq ağırıp getti. Biz ondaq bula de pekat oylamap çikemmiz. Hatta biz onu ölüp kalamı kiyen dep oylağan. Hele mi yakşı muhafık davalaş, hem yazda denizde soğu çömüldürüş digendek usulla bilen, salametliği eslik hep kaldı.

Oblonski her kaçanka dek Peterburg'daki vaktini bekar ötküzmedi. Peterburg kelgendin kiyin sınlısının acırış resmiyeti bilen özünün hizmet işiği meniştin taşkırı havayen güçlep Moskova'nın buruk durumu turmuşini azrak bolsumu untuş, azrak rohlunu veriş gerek idi. Gerçi Moskova'da mı restoranlar, kahve hanılar, ammavi katnaş peytulları bab olsumu, Oblonski'nin yes kılışça yenili zeri kişilik mezisi yok idi. O Moskova'da, bulup mu öz ailesi de türü verse ruhsızlanıp, hapıgan bulup kalattı. Moskova'da uzak kıça hiç yak çıkma yaşap kilovat kaçka, hotununun tonlukları, kotuldaşları, balılanın salametliki, okşi, hizmette uçuraydıgan hılmı hıl işla, kar suylep gelişle cenığı tekken idi. Lekin Peterburg gelip, özü yakşı arlaşıdıgan, Moskova'dakilerge okşaş hevessiz yaşamay, hayatını hakiki mänisi bilen ötküzü vatkan, yukur tabiqidikile arsıda yaşaşkı başlaşı bilenla, emmi gemleri, iş puşukları bıraklı götürülüp gitetti. Xotunu çu? Bugün o, kinez Çeçeniski bilen, muşu iş doğruluk paranlaşıp kaldı. Kinez Çeçeniski'nin ailesi bayikken, oğlu çoğun bulup, paj herbi mektipige okşkı kırıptı. Lekin onun kanunsuz yeni bir ailesi mi bab olup, o ayaldın mı işki balısı bayikken. Birinci ailesinin o herhalde razı iken. Ama ikinci ailesinin könlü su işidiken. O çoğun oğlunu o ailesi gibi başlatma beripti. Onun oblonu iskiyi deyişçe, bunda kılıç oğlu üçün paylık iken. Turmuş tecrübesi aşıdı iken. Eğer Moskova'da muşundak işini kıladık Allah bolsa, hakla ne mileni demeydi? Balıla çu. Peterburg'da balıla dadıllarının turmuşuğa kaşılıp olmaydı. Mehsus mekteplerde okuydu. Moskova'daki dek turmuşunun hem huzur halavetini balla körüş gerek. Ata anıla balıları üçün yıllap çapa çekse, gem kaygulağı çökse hiç gep yok. Deydiğen sepsete bu yerde yok. Hem adem, bulup mu terbiye köygen medeniyetlik ademle, adem özü üçün yaş gerek de bilud. Hizmetçi. Bu yerde hizmette mu Moskova'daki dek undak muşakkat ve tinimsizlik yok. Adem her hıl hukuk tutkan ademle bilen uçuruşup duralaydı. Fırsat gelse ulanın hizmetini kılıp koysa, kişilerin könlüge yakıdığan geplerini kılsa, her hıl ademlerge özüge yarışa muameli kılışını bilse, ondak ademlerin hizmeti nait tez üsüp, Oblonski tünügün körüşken Brantsevku okşaş, hele çoğun mensepleğimi oldralaydı. Peterburgluklarının pulgu bolgan karışı Oblonski'ye bekme yakattı. Bartneniski, o özünün turmuş usulü bu işe yılı 50 bin rubli hıracat kılattı. Onunla nait yakşı geplerini kıldı. Çiçik tamaklığın aldı da sözleşip oldurup, Oblonski, Bartneniski'ye şundak dedi. Sen Mordovinski bilen yakın go deymen. Man yardım kılıp, aşınanğa men doğruluk iki kız gekip koysan. Bir orun baydı. Şu orunu alsam devidim. Cenip tümür yol. Bol de, uyanın ismini demeyle koy. Bari bir isim de durmaydı. Tümür yol şirketindeki şu işin dep, neymiş ki o Yahudinin aldığı badan? Neme desen degen o bir iş plas jay.
Oblonuski, o jaydiki işlanın tərəqqiyat istiqbalı toğırlıq onunqa artıq gəp qılmadı. Çünki Bart nəniski bəri bir düşənməkdi. Mən pul lazım bop qaldı. Pul olmasa can baqıl bulmaydı ikən. Mana bir obda yaşav etip sen ko. Yaşav atkının bilen karızgı boğulup kettim. Rasma? Kancılık karızın ba? Bek köp. 20 000 çikile. Bu gep nanlap Bart nanski külüp ketti. Ha, onda kosu bəxtlik adamkense. Benim 1,5 milyon karızım ba? Kolumda bir tiyin mi yok? Ama körüp durup se. Yani şundak yakşı yaşap yürüp deme. Oblonuski onun ehvalini başkalı adıyla anlap kalmay, öz közü bilen mi körgen bolgaçka bu gipinin rastlıkı işendi. Jivakov 300 bin karızdar işken. Kayturuşku bir tiyini bolmusu mu yaşap yürüptü. Yaşıgandı mı şundak obdan yene. Heklenin Graf Gervetsov'ni gansa cisa bolup ketti. Digini gibi uzak bolgan. U yani içki aşnısını bekip yürüp etipti. Petrovski 5 milyonunu buzup çeçip tügütüp etken idi. Yani şundak heşemet işi de yaşavatmamdı. Yani tıxı Maliye Ministerliğinin hizmeti gibi mesul. Yılığa 20 bin rubli maaş alı diken. Bunun taşkırı Peterburg'nin havası Oblonuski'yi yakattı. Uzakarak turup kalsa yaşırıp mı kalattı? Moskova'daki çığda o çeki çaşlarına ak çüşüp kalgallıkını baykıgan. Çüştü uxlap kopkanda mağduru yok. Pelempeydin aran çıkıp çüşetti. Yaş çokallığa anç kızıkmaydıgan. Tansını mı unçilik oynap ketmeydigan bulup kalgan idi. Peterburg kilipla özünü 10 yaş yaşırıp kalgan dek his kılıp kaldı. Onun Peterburg'dan algan tesiratı yeğili çet elden kaytıp gelgen 60 yaşlı Graf Piotr Oblonuski'nin tünügün onunla digini dek idi. Biz bu yerde yaşaşını bilmeydik emmez. Degen idi Piotr Oblonuski. Senden yuşurmay men. Yazda badindi bulup, özemli yaş yigitlerdek sezidigan buldum. Gelişken yaş yuvallarını görüp kalsam, allı kanda hiyallahı gitemen. Sabah yapıp azrak işçi valıdigan bolsam, hop boldi. Royum urgup, bütün vücudum küşküt olup ketavatkandek bop kalemen. Rusya'ya kaytıp gelip, hotunun bilen bil yürüp, yani yezimizgi ketip, desem şemmezsen. İki yaptı öte ötmeyle kiyimlerimi kiyişkimi horlu kılıdıgan. Bazda keçili kiyimlerim bilen tamak çıkıdıgan bop kaldım. Yaş yuvallığa karaş diyen o kaldı. Sepe üzüdüm, bu ay kaynıp kaldım. Ağzımdın tanrı düşmeydi. Kiyim parızgı beribidim, yani başkadınla canlanıp, özemli yaşırıp kalgandek, sezdim. Oblonuski'nin bu cihetteki tesiratı Piotr'ninki bilen okşaş idi. Umu Moskova'daki çığda aşındak boş şıp ketken idi. Eğer o yerde yanımı uzakarak turup kalgan bolsa, rastılla tanrı dep oldurduğun ehvalı çüşüp kalgan mı bolattı? Peterburg kelipla özünü yeni yaş vaqtiga qaytıp qalgandek yes qilishqa başladı. Kinez Betsy xanım bilen Oblonuski'nin otursu da uzaqtın beri tolımı ğaliti bir xil münasibet davamlaşıp kelip atattı. Oblonuski Betsy'ga her xil çaqçaqlarını qılattı. Bazı edepsiz geplerini qılıp qoyattı. Betsy mu onun şundaq geplerini, çaqçaqlarını yaqtırat. Bunu Oblonuski biletti. O
Karinen bilen körüşken künnin ätsi Betsy'nin öyüge berip, özünü başkadın yaşırıp kalgandak yes kıldı. Kılıksızlıkları, yalgan eğitişleri ädedin şünçilik eşip ketti. Emeliyette o Betsy'ni unçilik yaş görüp ketmeydi. Hatta bazı da onundan bizarma bolatti. Ula şundak yap

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şunu bilen ula otursa da muş temidiki paranla kızıp ketti. Oblonuski pekatlı anlap bakmagan bu galidi geplerini anlap gangraplı kaldı. Heşemetlik Peterburg hayatı onu Moskova'daki bir kıl kalipteki hayat işidin julup çıkıp bölekçili söyündür vetken idi. Lekin bu kıl heşemetlik hayat kaynımıdın o pekat tonuş bilişleri ve dost buradarları işidila behraman bola alaydı. Hem onu şulanın arsıda yıskıla alaydı. Ama bugün o özgü yat bu muhit işidi olturup gangrap, heyran kılıp ve hiç nimini düşünelmeyle kaldı. O, Graf Lidya hanımının okup beri vatkallarını anlap olturup, Lando'nun sadılıkını, ya ki hiligerlikini bilip olmaydıgan közlerinin özgü kadılıp turgallıkını görüp, nemiş kudur beşi eğirleşip keti vatkan dek bolup kaldı. Hılmı hıl hiyalla, onun meğisini çirmev alğan idi. Sanina balısı ölüp kesse koygurmaqtı yok, eksi huşal bolıp ketipti. Bir tal tamak çekip alğan bolsam kandak yakşı bolattı. Royunlu kutulduruş üçün tanrıgi etiqat kılışın kerek iken. Monaqla bilmegen işlani Graf Lidya hanım bilermiş. Beşim nemancı eğirleşip kete vatkandı. Konyakını cıkırak işçi valgınım üçün müdü? Ya ki bu yerdeki işlanın ziyadı galiyetilik idim müdü? Hazırgıça men özümünü taptın çıkıdıgan hiç kantak iş kılmıdım dep oylaymen. Hazır Graf Lidya hanımdın o işini ıltımas kılışının vakti emes mekin. Ulanı kişilerini zorlap ibadet kıldırdı dep anlıvidim. Meni undaq kılışkı mecburlimizken. Şunda kılıp kalsa bolmagallı bir iş boludu de. Onun oku vatkını kandak bir nemidu. Ama avaz çıraylıkken. Landoni Bezubov deyişi vatudu. O kandak bolup Bezubov bolup kaldı. Oblonuski'nin bir dil əsni güz kelip kaldı. Özünün əsni genini ulağı bildirmeslik üçün səl midirlap koyup, eni kene kolu bilen tırap duru aldı. Yeni bir kolu bilen çek sakılını tarap koydu. Şundaktı mı, asta asta közleri yumulup, horki başlanıp kaldı. Graf Lidya hanımının o uxlap kelevatıdu, degen avazı kulukuğu kırıp çöçüp oygandı. Oblonuski uxlap kalgınıdın huddu hata iş kılıp biri aşkarlap koygandek hicil bulup ketti. Lekin Lidya'nın uxlap kelevatıdu degen gepinin özü gemez, Lando'u kartıp eytilgallıkını tezli bilgendin kiyin andın hatırcan boldı. O Fransız mı Oblonuski'ye okşaş uxlap kalgan idi. O onun uxlap kalganlığı

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.